Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini kes.

0: kurbanım gel.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren."

Bugün sahip olmadıklarına bakıp üzülme. Elindekilerin bir zamanlar dualarında olduğunu hatırla.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.''

şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbimden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimle dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Bin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile belki son nefesteyim.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.

Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sesimiz kimlere ulaşıyorsa. Bundan birkaç gün önce aslında başka bir program konusu vardı. Lakin şöyle eserleri okurken seneler önce okuduğum bir yeri tekrar okuma fırsatı buldum ve oldukça etkilendim bununla ilgili olarak. Belki kardeşlerimiz de bir şeyleri hatırlar, benim gibi etkilenir ve bazı dersler alır düşüncesindeyim. İnşallah anlatacaklarımız hayırlara vesile olur. Bir zat-ı muhteremden bahsedeceğiz. Merak etmeyin, diğer yayınlarımızda olduğu gibi masal veya söylentilerden ibaret şeyler değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim'e kadar uzanan, hakkında ayet-i kerime inen bir zat. Baştan aşağı ibretlik bir hayata tanıklık edeceksiniz. Hemen kendisinin aktarımına geçmeden önce şöyle biraz düşünelim. Hayat, evet, baştan sona imtihanlarla dolu. Bilhassa Müslümanların imtihanları en şiddetlilerinden oluyor. Lakin hak dostları diyor ki, ömrünün büyük bir kısmını Allah'ın yolunda geçiren bir Müslüman, bir gün gelip de nefsinin hilelerine kapılmayacağı hususunda hiçbir garantisinin olmadığını bilmelidir. Yani ben şöyleydim, şu kadar ibadetim var, şu kadar hayır hasenatım var deyip de kendini o an cennette görmesi büyük bir hata olur. Çünkü nefes alıp veriyorsak imtihan da hala bitmemiş demektir. Peygamberlerden sonra Allah Teala hepsinden razı olsun, İnsanların en mükemmelleri kimlerdir? Sahabiler, değil mi? Onlar da az önce bahsettiğim gerçeğin dışında değiller. Her insan hata yapabilir. İşte ashab-ı kiramdan Ka'b bin Malik radıyallahu anh. Birazdan tek tek anlatacak neler yaşadıklarını, ama daha önce azıcık kendisini hatırlayalım. Ensardan, İkinci Akabe biatında bulunmuş, Bedir Savaşı dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bütün savaşlara katılmış kahraman bir sahabi. Aynı zamanda da şair, Efendimiz aleyhisselamın şairlerinden. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, duymuşsunuzdur. Onunla kardeş oldu, ensar olduğu için. Uhud Savaşı'nda da çok büyük kahramanlıklar yaptığını okuyoruz. Hatta 10-11 yerinden yaralanmış birisi. Maddi durumu yerindeydi. Tebük gazvesi sırasında herkese duyuruldu. Şu tarihte Tebük gazvesine gidilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki gazalarda gidilecek yeri tedbiren söylemezdiler. Bu defa ilginç bir şey oldu. Müslümanları topladı ve açık bir şekilde Tebük'e sefer yapılacağını haber verdi. Buraya dikkat edin, her şey buradan başlıyor. Daha önce gidilecek yer söylenmiyordu. Şu vakitte herkes toplansın, herkes geliyordu ama ilk defa Tebük'e sefer yapılacağı haber verildi. Mevsim senenin en sıcak zamanları ve meyvelerde olgunlaşmış, yani hasat zamanı. Herkes hummalı bir şekilde sefere hazırlanıyor. Hazreti Ka'b gidilecek yeri bildiğinden ve daha vakti olduğunu düşündüğünden dolayı nasıl olsa dedi. Hazırlığı ne zaman olsa yapabilirim. Kendi işleriyle oyalandı. Hasattır, bakımdır, depolamadır gibi. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber yola çıktığı zaman Ka'b'ın hiçbir hazırlığı yoktu. Neden hazırlanamadı ve başına ne geldi? İşte bundan sonrasını şimdi kendisi anlatıyor. Vallahi o güne kadar hiç bu kadar güçlü ve imkan sahibi olmamıştım. Daha önce hiçbir zaman iki devem birden olmamıştı. Fakat o sefer sırasında iki devem vardı. Efendimiz aleyhisselam bir sefere çıkmak istediğinde gideceği yönü hiç kimseye söylemez,
başka bir yere gidiliyormuş gibi davranırdı. Fakat Tebük seferi çok sıcak bir zamanda yapılacaktı. Yol uzun, çöl zorlu, karşılaşılacak düşman kalabalıktı. Bu sebeple Müslümanlara nereye gideceğini baştan açık açık söyledi. Hazırlıklarını da ona göre yapabilmeleri için seferin yönünü nereden gidileceğini de söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sefere çıkacak Müslümanların sayısı çoktu. Onların isimlerini toplayan bir kayıt defteri de yoktu. Bu yüzden sefere katılmak istemeyen biri hakkında Allah tarafından vahiy indirilmedikçe yokluğunun fark edilmeyeceğini düşünebilirdi. Sefer, meyvelerin tam olgunlaştığı, ağaçların gölgelerinin insanlara, nefsine güzel geldiği bir zamana rastlamıştı. Efendimiz aleyhisselam, Müslümanlarla beraber hazırlıklara başladılar. Ben de onlarla birlikte hazırlanmak için evimden çıkıyor, fakat hiçbir işimi tamamlamadan geri dönüyordum. Kendi kendime bir bahane uydurdum. Benim imkanım var. İstediğim zaman hazırlanabilirim, istediğim zaman gidebilirim, onlara katılabilirim diyordum. Hazırlanmayı bir gün erteliyor, ardından bir gün daha geciktiriyordum. Sonunda insanlar bütün hazırlıklarını tamamladı ve hep beraber yola çıktılar. Bense hala hiçbir hazırlık yapmamıştım. İşte onların gidişinden sonraki sabah kalktığımda, bugün hazırlanır, bir veya iki gün sonra yola çıkar ve onlara mutlaka yetişirim dedim. Öyle yaptım, sabah evden çıktım. Fakat yine hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Ertesi sabah yine çıktım. O gün de hiçbir hazırlık yapmadan savaş ile ilgili geri döndüm. Maalesef bu halim devam etti. Müslümanlar yollarında ilerlediler, ilerlediler ve seferi kaçırdım. Yine de yola çıkarak onlara yetişmeyi düşündüm. Keşke o düşündüğüm şeyi yapmış olabilseydim. Fakat bu da bana nasip olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den ayrılmasından sonra yaşlılık, hastalık sebebiyle veya görevleri sebebiyle o gazveye katılmayan ve Medine'de olan insanların arasına çıktığımda utanıyordum. Çünkü şöyle bir çevreme baktığımda geride kalanların ya görevli ya münafıklıkla suçlanan kişiler ya da Allah Teala'nın mazeretli saydığı güçsüz kimseler olduğunu görüyordum. Bense en güçlü çağımda, maddi olarak da en zengin anlarımdaydım. Ve sonra öğrendim. Efendimiz aleyhisselam Tebük'e varıncaya kadar benden söz etmemiş. Tebük'te insanların arasında oturduğu sırada Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Bir adam ya Resulallah demiş. Onu elbiselerine ve kendi haline bakıp böbürlenmesi alıkoydu. Bunu duyunca öyle üzüldüm ki, bu sözden sonra orada bulunan Muaz bin Cebel radıyallahu an ona demiş ki, sen ne kötü konuştun. Vallahi ya Resulallah, biz Ka'b hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz demiş. Efendimiz aleyhisselam hiçbir şey söylememiş. Nihayet Efendimizin Medine'ye dönmek üzere yola çıktığını öğrendiğimde içime büyük bir sıkıntı kapladı. Ona ne söyleyeceğimi düşünmeye başladım. Pişmandım. Üzgündüm, ağlıyordum geceleri. Kendi kendime yarın Efendimizin öfkesinden nasıl kurtulacağım diyordum. Ailemde akıllı ve tecrübeli gördüğüm kimselerin fikirlerini sordum. Kimisi ümit verdi, kimisi korkuttu. Fakat Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye yaklaştığı haberini öğrendiğimde aklımdaki bütün yalan mazeretler, insanların söylediği
şunu şunu de, şöyle anlat dediği her şey dağılıp gitti. Söyleyeceğim herhangi bir yalanın beni bu durumdan kurtaramayacağını biliyordum. O Allah Teala'nın peygamberiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Karar verdim, ona yalnızca gerçeği söyleyecektim. Nihayet sabah vakti Medine'ye geldiler. Kendisi bir yolculuktan döndüğünde önce mescide gider, iki rekat namaz kılar ve ardından insanlarla görüşmek üzere otururlardı. Yine öyle yaptılar o gün. Ve Tebük seferine katılmamış olanlar benim gibi onun yanına gelmeye başladılar. Tek tek mazeretlerini söylediler. Şundan dolayı, böyle olduğu için gibi. Ve söylediklerinin doğru olduğuna dair yemin ettiler. Bunların sayısı 80'den fazlaydı. Yani yalnız değildim. Efendimiz aleyhisselam onların söyledikleri mazeretleri kabul etti, kendilerinden bağlılık sözlerini aldı ve onlar için Allah'tan bağışlanma diledi. Ve kalplerinde sakladıkları her neyse o içindekileri Allah Teala'ya havale etti. Sonra ben huzuruna girdim. Selam verdiğimde bana kızgın olduğunu gösteren o tebessümle gülümsedi ve gel buyurdu. Çekine çekine yanına gittim ve önüne oturdum. Bana seni seferden alıkoyan neydi? Bineğini hazırlamamış mıydın? Diye sordu. Hazırlamıştım ya Resulallah dedim. Vallahi senin dışında dünya üzerindeki insanlardan herhangi birinin huzurunda oturuyor olsaydım, ona bir mazeret söyleyerek öfkesinden kurtulabileceğimi düşünürdüm. Çünkü bana konuşma ve kendimi ifade etme kabiliyeti verilmiştir. Burada bir parantez açıyorum. Kendisi ilk dakikalarda söylemiştim hem şair, edebi kuvveti oldukça yüksek, hitabeti güçlü biriydi. Devam ediyor. Fakat dedi, vallahi biliyorum ki bugün seni razı etmek için yalan söylersem Allah çok geçmeden seni bana karşı öfkelendirir. Sana doğruyu söylersem bundan dolayı bana kızsan bile Allah Teala'nın beni bağışlamasını ümit ederim. Şimdi anlatıyorum. Vallahi

sefere katılmayan diğer insanların yaptığı gibi bir mazeret söylemekten de aciz değildin. Efendimizin senin için bağışlanma dilemesi sana yeterdi, dediler. Beni o kadar çok kınadılar ki, tekrar Efendimizin huzuruna dönerek daha önce söylediklerimin doğru olmadığını söylemeyi bile bir an düşündüm. Sonra, benim durumumda olan başka bir kimse var mı, dedim onlara. Evet, dediler. İki kişi daha senin söylediğin şeyleri söyledi. Yani herhangi bir büyük mazeretleri olmadan Tebük gazvesine gitmediklerini söylediler. Onlara da sana verilen cevap verildi. Onlar kim diye sordum. Bana Bedir gazvesine katılmış, dürüst ve iyi olan iki kişiden söz etmişlerdi. Onları kendime örnek alabileceğimi düşündüm. Bu iki kişinin adını duyduktan sonra da kararımı değiştirmedim. Ve bundan sonra ağır imtihanlar başladı. Efendimiz aleyhisselam sefere katılmayanların arasından yalnızca bizimle, yani bu üç kişiyle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar birden bizden uzak durmaya başladılar. Bize karşı davranışları tamamen değişti. Üzerinde yaşadığım toprak bile gözüme yabancı görünmeye başladı. Sanki burası daha önce tanıdığım yer değildi. Diğer iki arkadaşım evlerine çekildiler ve sürekli ağladılar. Ben onların aralarında en genci ve en dayanıklısıydım. Evimden çıkıyor, Müslümanlarla birlikte namazlara katılıyor ve çarşılarda dolaşıyordum. Ama hiç kimse benimle konuşmuyordu. Namazdan sonra insanların arasında oturan Efendimiz aleyhisselamın yanına gidiyor, ona selam veriyordum. Kendi kendime, acaba selamımı almak için dudaklarını hareket ettirdi mi, ettirmedi mi diye düşünüyordum. Sonra onun yakınında namaz kılıyor ve kendisine gizlice bakıyordum. Ben namazımla meşgul olduğum sırada bana doğru bakıyor, ben ona döndüğümde yüzünü benden çeviriyordu. Zor zamanlardı. Kardeşlerimin, Müslümanların bu uzak duruşu uzun sürünce dayanamadım. Amcamın oğlu ve insanların içinde en çok sevdiğim kişi olan Ebu Katade'nin radıyallahu an bahçesine gittim. Bahçenin duvarına tırmandım ve içeri girdim. Ona selam verdim. Vallahi en sevdiğim kişi selamımı almadı. Kendisine, ey Ebu Katade, Allah adına sana soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun sen? Bana hiçbir şey söylemedi. Tekrar, Allah adına soruyorum ey Ebu Katade, benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun dedim, yine sustu. Üçüncü defa Allah adına yemin vererek aynı soruyu sorunca Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Ağlaya ağlaya duvarı yeniden açtım ve bahçeden ayrıldım. Hayat çekilmez hale gelmişti. Bir gün Medine çarşısında yapayalnız dolaşırken Şam taraflarından tahıl satmak için gelmiş nebati bir adamın beni sorduğunu duydum. Ka'b bin Malik'i bana kim gösterebilir diyordu. Şaşırmıştım, adamı tanımıyordum. İnsanlar beni işaret edince o adam yanıma geldi ve Gassan hükümdarından getirdiği bir mektubu bana verdi. Okuma yazma biliyordum. Kenarda bir yerde hemen mektubu açtım. Mektupta şöyle yazıyordu: arkadaşının sana karşı sert davrandığını öğrendik. Allah seni aşağılandığın ve hakkının kaybolduğu bir yerde bırakmaz. Bize katıl. Sana iyi davranır ve sıkıntını gideririz. Burada bir parantez

açalım. Gassan, zamanın en zengin devletlerinden biri ve Ka'b bin Malik'in hem edebi hem hitap kuvveti, etrafta tanınması, sevilmesi, onlar için bu üzücü zamanlarında kendilerine katılması için gönderilen davet, bir zenginlik davetiydi. Devam ediyor Ka'b bin Malik radıyallahu anh. Mektubu okudum, düşündüm. Bu dedim, bu da benim başka bir imtihanım. Sonra mektubu alıp hemen bir tandıra attım ve yaktım. Artık 40 gün geride kalmıştı. Hala bekliyorduk. Hakkımızda hiçbir vahiy gelmemişti. Biraz sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir kişi yanıma geldi. "Resulullah sana eşinden uzak durmanı emrediyor," dedi. "Onu boşayacak mıyım, ne yapmalıyım?" diye sordum. "Hayır, onu boşamayacaksın. Yalnızca ondan uzak duracak ve kendisine yaklaşmayacaksın," dedi. Sonra öğrendim ki bu emir diğer iki arkadaşıma da gönderilmişti. Bunun üzerine eşime, "Ailenin yanına git ve Allah hakkımızda hükmünü verinceye kadar onların yanında kal," dedim. Bundan sonra 10 gece daha bekledim. Yani insanların bizimle konuşmasının yasaklanmasının üzerinden tam 50 gece geçmişti. Ve ertesi sabah evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allahu Teala'nın Kur'an'da tarif ettiği gibi bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana o kadar dar geldi ki içimde iyicene sıkışmıştı. Bu halde otururken sel dağının üzerine çıkan bir kişinin bütün gücüyle "Ey Ka'b bin Malik, müjdeler olsun," diye seslendiğini duydum. "Aman Allah'ım," bu sesi işitir işitmez secdeye kapandım. Kurtuluşun geldiğini anladım. Efendimiz aleyhisselam sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini insanlara bildirmişti. Bunun üzerine insanlar bizi müjdelemek için yollara çıkmışlardı. Sesini duyduğum adam yanıma gelip beni müjdelediğinde üzerimdeki iki elbiseyi de çıkardım ve müjdesine karşılık olarak ona giydirdim. Vallahi o gün bu ikisinden başka elbisem yoktu. Kendime eski iki elbise ödünç aldım, onları giydim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek üzere hemen yola çıktım. İnsanlar grup grup karşıma çıkıyor, tövbemin kabul edilmesini kutluyorlardı ve "Allah'ın tövbeni kabul etmesi sana mübarek olsun," diyorlardı. O kadar mutluydum ki nihayet mescide girdim. Efendimiz aleyhisselam insanların arasında oturuyordu. Kardeşliğim olan Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh hemen ayağa kalktı, bana doğru koştu. Benimle tokalaştı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka hiç kimse benim için ayağa kalkmadı. Talha'nın bu davranışını hiçbir zaman unutmadım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde mübarek yüzü sevinçten parlıyordu bana. "Müjdeler olsun. Annenden doğduğun günden beri yaşadığın en hayırlı günle sevin," dedi. Ben, "Ya Resulallah, bu müjde sizden mi yoksa Allah'tan mı?" deyince, "Benden değil, Allah Teala'dandır," buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindiği zaman yüzü ay parçası gibi parlardı. Biz zaten onun sevindiğini yüzünden anlardık. Önüne oturduğumda, "Ya Resulallah, tövbemin kabul edilmesine karşılık bütün malımı Allah ve Resulü için sadaka olarak vermek istiyorum," dedim. Efendimiz, "Malının bir kısmını yanında tut.
Bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Bunun üzerine Hayber'de bulunan payımı kendime bırakacağım dedim. Sonra da ya Resulallah, Allah Teala beni doğru söylediğim için kurtardı. Tövbemin bir parçası olarak yaşadığım sürece Allah'ın izniyle yalnızca doğruyu söyleyeceğim. Vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözü söylediğim günden sonra da Müslümanlardan hiç kimsenin doğruluk konusunda Allah tarafından benim kadar büyük bir imtihana tabi tutulduğunu bilmiyorum. O günden bugüne kadar bilerek yalan söylemeye yönelmedim. Elhamdülillah. Bundan sonraki hayatımda da Allah'ın beni yalandan korumasını ümit ediyorum. Son olarak şunları söylerim. Vallahi Allah'ın beni İslam'a ulaştırmasından sonra bana verdiği en büyük nimet Resulullah'a doğru söylemiş olmamdır. Aleyhisselam. Eğer ona yalan söyleseydim, yalan söyleyenlerin helak olduğu gibi ben de helak olurdum. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda şairlerinden olan Hazreti Ka'b radıyallahu an hicretin 50. yılında 77 yaşlarındayken vefat etti. Peki bu mevzuda indirilen ayet-i kerimede ne anlatılıyordu? Mealen, savaştan geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Nihayet bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, içleri kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka bir çare bulunmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Ya işte böyle değerli kardeşlerim. Hayat devam ediyorsa imtihan devam ediyor. Ne geçmişe bakıp iyi amellerimizi gözümüzde büyüterek veya şu anki pozisyonumuzu değerlendirerek kendimizi bugün ölsek cennetteymiş gibi garanti altına alalım, öyle düşünelim, ne de ümitsizlik edip geçmişte yaşadığımız veya bugün yaptığımız hatalar, yanlışlıklar sebebiyle ümitsiz olalım. Duydunuz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hemen yanı başında da olsanız, ne kadar ilminiz de olsa her insan hata yapmaya bir o kadar yakındır. Ama ne mutlu ki pişmanlık, gözyaşı ve dürüst olmak insana tevbe kapısını sonuna kadar aralayabiliyor. Bu vakayı sizinle paylaştım, inşallah siz de etkilenenlerden olmuşsunuzdur. Allahu Teala derecesini âli eylesin. Bizlere de dürüstlüğü, hatasız, günahsız duramıyoruz, bunlara karşı pişman olmayı, samimi şekilde tevbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette, sancağı altında ve en önemlisi Allah Teala'nın rızasını kazanmış şekilde o mahşer meydanına gidebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu acizi dinlediniz, kulak verdiniz, var olun. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet edelim. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hey hey ha, hey hey ha.
3: Hayatınızın değişim noktası.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Enbiya Suresinin 107. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Ayet-i kerimesinin meali, tefsiri ve açılımı ile ilgili elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de. Bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Zat-ı Ehadiyetinin ve rızayı kurbiyetinin hürmetine biz aciz, zayıf ve biçare kullarını Hazreti Rububiyetine imanda daim, ibadet ve taatte kaim eyle. Bizleri kendilerinden razı olduğun kulların arasına ithal, hizmet ve ubudiyette temayüz eden aşıklar ve sadıklar zümresine ilhak eyle. İsimlerimizi aşıklar ve sadıklar divanında ipka, ancak sana kulluk ve ibadet eden abidler ve salihler arasında ila eyle. Zat-ı uluhiyetine hakkıyla kulluk eden, kulluğunun kadru kıymetini bilen has kullarından eyle. Nefislerimizi şeytanın şerrinden, masiyet illetinden, kafirlere ve zalimlere kul olmak zilletinden halas eyle. Seyyidül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine, sebebi hılkati Adem ve bedi-i eshab-ı alem izzetine, din-i mübinin halvethanesi olan kalplerimizi o Sultan-ı Azam ve Nebi-i Muazzam'ın, evladının, ehli beytinin, ashabının, ensarının, ahbabının ve saki aşk-ı ilahi ve aşk-ı Resulü Rabbil Alemin olan velilerin, alimlerin, muhabbetleri nurları ile pürnur eyle. Amin. Server-i Serdar-ı Sadr-ı Yakin, Yargar-ı Resulü Kibriya, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbel Alemin. Gönüllerimizden hubb-u sivayı ihraç ederek, gönül evlerimizi aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tezyin eyle. Hakkı görecek göz, halkı irşad edecek söz, hak ve hakikati kuşkusuz kabul edecek tertemiz bir öz sahibi olmayı nasip ve müyesser eyle. Hakkı zikredecek bir dil, hakkı sevecek bir gönül, hakkı duyacak kulak, hakka yürüyecek ayak, baş ve ihsan buyurarak bizleri ilahi sırlarının hakikatlerine vakıf kullarından eyle. İbadet ve taati sıdgı hulus ile yapan, kulluk ve ibadetinden zevk alanlardan, kalpleri aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile dolanlardan, kulluk makamında zevk ve sefa bulanlardan eyle. Bizlere öylesine bir hulus, ihsan ve inayet buyur ki, her zaman ve her mekanda cemalin şem'ine pervane olalım. Şem'i nur-u cemalin etrafında tavaf kılalım. Mestu hayran kalalım. Hakkı ve hakikati bulalım. Bizlere öylesine bir iman ve ikan bahş ve ihsan buyur ki, itikat ve amellerimizde murad-ı ilahine ve Habib-i Edibinin murad-ı seniyyesine layık, kulluk ve ibadette faik olalım. Dünya hayatında salah ve selamet ve ahirette necat ve saadet bulalım. Makam-ı ehadiyette azamet-i kibriyan hürmetine bu fani vücutlarımızı benlik ve bencillikten kurtararak
Cemal-i Ba Kemal'in izzetine, derya-i rahmetinin sonsuzluğunda müstagrak olalım. Ya İlahi, Kur'an-ı Azim hürmeti için Habib-i Edib'in Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kelam-ı kadiminde münderiç, hakaik ve dekaikinin keramatı hakkı için Kur'an-ı Azimül Bürhan'ında beyan buyurdun. Esma-i zat ve sıfatın aşkı için yüce katında mahbub ve makbulün olan kullarının gözyaşı için, Hüseyin'in kanı için, Hazretine doğru varan yol için, Sırr-ı Meryem, Sure-i İmran için, Hüsnü Vecih Yusuf-u Kenan için, dünyanın menzili olan ecel yastığına başlarımızı koyduğumuz zaman kamil bir iman ile çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Son sözlerimizi kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Ölüm anımızda kendilerini müjdeleyici meleklerin af ve mağfiret, cennet ve cemal-i ilahi ile müjdeledikleri kullar zümresine bizleri de ilhak eyle. Ölümün şiddetinden, kabrin vahşetinden, mahşerin dehşetinden, cehennemin ateşinden bizleri halas eyle. Tevfik-i ilahin ile bizleri burada böylece topladığın gibi, o dehşet gününde de Habib-i Edibi'nin sancağı altında, civar-ı Mustafa'da lütfu kereminle cem-u haşreyle. Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ve iltifatına nail ve mazhar eyle. Mizanımızın sağ kefesini ağır ve defterlerimizi sağ yanımızdan alanlardan eyle. Sıratı emniyetle geçenlerden, cennet hullesini biçenlerden, şarab-ı kevserden içenlerden eyle. Bizleri cennet ve cemalinle müşerref eyle. Vatan ve milletimizi mahşere kadar bu cihanda adl ve ibka buyurarak bu milleti, şanlı ordumuzu, şerefli kumandanlarımızı ve devlet büyüklerimizi hayırlı işlerinde ve teşebbüslerinde daima muvaffak eyle. Aziz din kardeşlerim ve hak yoldaşlarım, dersimizin başında sunduğumuz Enbiya Sure-i Cellesi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Resul-ü Sekaleyn İmam-ül Haremeyn sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce şanında, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmaktadır. Bir hadis-i kutside de, seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım. Bu ayet-i kerime ile hadis-i kutsiyi akıl ve mantık ölçüleriyle bağlantı kurarak değerlendirecek olursak görürüz ki bütün kainat ve mevcudat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine yaratılmış ve Habib-i Edib-i Kibriya 18 bin aleme rahmet olarak gönderilmiştir. Allahu Sübhanehu ve Teala bu gerçeği böylece beyan ve ilan buyurmakta, Resul-i Zişan'ın indi ilahisindeki mertebesini bazı gafillere ve cahillere duyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, beni Rabbim terbiye etti, hem de en güzel terbiyeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 40 yaşında Nebi ve 43 yaşında Resul olduğunu kabul ve iddia etmek, İrfan sahipleri için yanlış ve hatalı bir görüştür. Zira Cenab-ı Fahri Risalet 40 yaşında nübüvvetini ve 43 yaşında da risaletini ihsar buyurmuşlar. Başka bir deyimle açıklamakla emrolunmuşlardır. Hazreti İsa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş bir nebi olduğu halde daha beşikteyken kendisine nübüvvet verildiğini açıklamıştır ki bunu Kur'an-ı Azimüşşan da böylece beyan buyurmaktadır. Meryem Sure-i Celilesini ibretle okuyacak olursak görürüz ki Hazreti Meryem aleyhisselam sevgili oğlunu alarak kavmi ve kabilesi arasına dönünce ona, ey Harun gibi namuslu ve şerefli bir kimsenin kız kardeşi olan Meryem, senin baban zina edici kötü bir adam değildi. Annen de namuslu ve iffetli bir hatun iken senin doğurduğun bu çocuk nedir diye hesap sordular. Ve o da cevaben Hazreti İsa aleyhisselam'ı işaret etti. Meryem suresi 29'da. Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşuruz dediler. İşte o zaman Hazreti İsa aleyhisselam
ağzından memeyi bırakarak onlara döndü ve fasih bir dille, "Ben Allah-u Teala'nın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi yaptı," buyurdu. Ey hak ve hakikate talip, iman, irfan ve ishan sahipleri! Bir İsrail peygamberi beşikte peygamberliğini ilan ve beyan ederdi. İki cihan serveri, aşıkların ve sadıkların rehberi ve ahir zaman peygamberi 43 yaşında mı peygamber olur? Bu zarif nükteyi insaf ile düşününüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gerçekten ahlak ve karakter bakımından bütün insanlığın fevkinde bulundukları gibi vücut ve güzellik bakımından da

Şüphesiz Rauf ve Rahim, aziz bir nebi ki sizin aranızdan, sizin nefsinizden hitab-ı izzetiyle tatifkar bir ifade ve beyanda bulunmamış, zat-ı ehadiyetine mahsus esma ile hiçbir nebisini sıfatlandırmamış, böyle bulunduğu halde onun Efendimizin yüce şanında şöyle buyurmaktadır. Tevbe suresi 122'de yemin ederim size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki bir sıkıntı ve meşakkate uğramanız ona pek ağır gelir. O hidayet ve salahınıza haristir. Sizin üzerinize titrer, bütün müminler için rauf ve rahimdir. Kadri valası bütün cihana, bütün insanlık alemine taraf-ı ilahiden kitab-ı kerim ile böylece ilan buyurulmuştur. Yalnız bu kadar mı? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim ve Furkan-ı Mübine, yani kendi kelamına nur vasfını layık gördüğü gibi Habib-i Edib'ini de nur lafzıyla vasıflandırmıştır. Maide suresi 15. Size Allah-u Teala'dan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Habib-i Edib'inin zulmetleri yırtan ve karanlıkları aydınlatan bir sirac-ı münir, çok nurlu bir ışık olduğunu da yine Kelam-ı Kadim'inde Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan buyurmaktadır. Ahzab suresi 45-46'da. Ey Nebi-i Zişan! Biz seni kendilerine gönderildiğin insanların doğrulamalarına ve yalanlamalarına şahit, iman edenleri cennet ve nimetle müjdeleyici, yalanlayanları cehennemle korkutucu ve Allah-u Teala'nın izni ve emriyle tevhid ve taatine davet edici ve ışık saçıcı bir çera olarak gönderdik. Ey ehli iman, buyuruluyor. Dikkatli dinle ve düşün. Alemlerin Rabbi senin sevgili peygamberinin hayatına yemin ediyor ve onun mümtaz ve müstesna ömrünün Allah-u Teala katında ne kadar kıymetli olduğunu beyan buyuruyor. Hicr suresi 72. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resuller Resulü, hayatın hakkı için onlar hayret ve delaletlerinden mütereddittirler. Şeyh Galip Kudüs'e sırruhu bunu ne güzel ifade buyurmuştur. Sultan-ı Resul, Şah-i Mümeccetsin efendim, biçarelere devlet-i sermetsin efendim, divan-ı ilahide ser Ahmetsin efendim, menşuru le amrükle müeyyetsin efendim, sen Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Hangi peygamberin ümmeti olduğunun farkında mısın ey benim canım kardeşim? Kadrini kıymetini bil bunun. Resul-i Zişan'a anandan, atandan, evlattan, bu fani dünya hayatından neyin varsa hepsinden ziyade sev ki ümmeti olmak şerefine layık olasın. İmanın kemale, dinin yakine gelsin. Onun şefaat uzmasını hak kazanasın. Öyle bir peygamber alişan ki yerlerin ve göklerin ve yerlerle gökler arasındaki her şeyin, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi ve mürebbisi, Kur'an-ı Kerim'inde onun en yüce ve en yüksek bir ahlak üzere bulunduğunu teyit ve tasdik buyurduktan sonra onu insanların en nefisi ve enfesi olarak vasıflandırıyor. Rauf ve Rahim sıfatları ile sıfatlandırıyor. Nur olarak tanıtıyor. Onun ömrü azizine and içiyor ve ona itaatin bizzat kendisine itaat olduğunu açıklıyor. Nisa suresi 80'de kim Allah-u Teala'nın Resulüne itaat ederse Allah-u Azimüşşan'a itaat etmiş olur. Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri Habib-i Edib'ine biat edenin, yani ona tabi olanın, ona muti olanın Zat-ı Ecelle Alâsına biat etmiş olacağını da açıklıyor. Fetih suresi 10. Muhakkak ki sana biat edenler hakikati halde Allah-u Teala'ya biat etmişlerdir. Demek oluyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat Allah-u Teala'ya itaattir. Ve ona biat etmek de muhakkak ki Allah-u Azimüşşan'a biat etmektir. Allah korusun. Bunun aksi olarak ona isyan etmenin, Allah-u Teala'ya isyan etmek, ona tabi olmamanın da Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerine tabi olmamak demek olacağını ilave etmeye lüzum var mıdır? Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Habibi edibini sallallahu aleyhi ve sellem taltif ve tatyip etmek ve onun gönlünü almak için şöyle buyuruyor. Duha suresinin 1 ve 5. ayetlerinde mealen: Habibim, senin doğduğun günün sabahı hakkı için, hak rızasına erişilen gece hakkı için, Habibim, sabah vakti gibi olan yüzünün nuru ve miraca erdiğin gecenin karanlığı misali, saçının ve zülfünün siyahlığı hakkı için, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette ahiret hayatı sana dünya hayatından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana sen razı oluncaya kadar verecektir. Diğer bir sure-i cellede Rabbimiz İnşirah suresinde senin göğsünü şerh etmedik mi? Kalbini hikmet ve marifet ile doldurmadık mı? Seni sefalı, sabır ve sebatlı bir gönüle malik kılarak peygamberliğin ağır yükünü ve müşriklerin eza ve cefalarını yüklendin, insanlık numunesi oldun. Seni günahlardan masum kılmadık mı? Ağır olan yükünü hafifletmedik mi? Namını ve şanını kainata ilan etmedik mi? Adın ve sanın her yere yayıldı. Payenin yüksekliği bütün alemlere duyuruldu. Şerefin arttı. İsmin ezanda, yerlerde ve göklerde zikredilmiyor mu? Elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Ve elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse namazdan fâri oldun mu? Kalk, yorul ve ancak Rabbine tazarru ve niyaz et, ona doğrul. Buracıkta dikkat ve ibretinize sunmak istediğimiz latif bir nükte var. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habib-i Edibine, ey mahbubum, biz azimüşan senin sadrını şerh etmedik mi buyurmaktadır. Oysa Musa aleyhisselam Tur-u Sina'da sadrının şerh edilmesini Rabbinden bizzat tazarru ve niyaz eylemektedir. Taha suresinde Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rab, sadrımı şerh eyle, işimi kolaylaştır ve dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar, bana yakınlarından birisini vezir yap, kardeşim Harun bana yardımcı olsun. Evet, Hazreti Musa aleyhisselam sadrının şerh olunmasını, işlerinin kolaylaştırılmasını, lisanındaki tutukluğun giderilmesini, sözünün daha iyi anlaşılmasını, ehlinden ve akrabasından bir zatın kendisine vezir ve yardımcı olarak verilmesini ve bu vazifeye kardeşi Harun aleyhisselamın iltimas buyurulmasını Allah-u Sübhanehu ve Teala'dan böylece niyaz etmektedir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelince Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri kendilerine şöyle hitap buyurmaktadır. Ey Habibim! Senin sadrını şerh etmedik mi? Seni günah işlemekten hıfz ederek pak ve masum kılmadık mı? Senin zikrini yüceltmedik mi? Seni muazzez kılmadık mı? Sana ve senin ümmetine bir zorluğa iki kolaylık vermedik mi? Bu çok mühim farkı ehli imanın irfan ve idraklerine arz ediyoruz. Bu iltifat ve taltif Allah-u Azimüşşan'ın Habib-i Edibine muhabbet ve ihsanlarının belirtileri değil midir? Rahmeten lil alemin olan Resul-i Zişan'a Allah Azze ve Celle lisan talakatı bahş ve ihsan buyurmuş, onu daima güler yüzlü, tatlı dilli kılmış ve kendisine istemeden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain efendilerimiz gibi vezirler ve yardımcılar terfik buyurmuştur. Fetih suresi 29'da onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli fakat kendi aralarında pek merhametlidirler. Sen onları hep rükû ve secde halinde görürsün. Onlar Allah-u Teala'nın daima fazlını ve rızasını dilerler. Simaları yüzlerindeki secde eserlerinden belli olur buyurulmaktadır. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e talep buyurmadan taraf-ı ilahiden vezirler ihsan buyurulduğunun diğer bir delili de ayet-i kerime Nisa suresi 69. Onlar Allah Azimüşşan'ın kendilerine nimetler, bahş ve ihsan buyurduğu nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunların her biri ne güzel arkadaş olurlar. Bu dört zattan aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasıyla İslam nasip olan yalnız Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Ayet-i kerimede sıddıklardan murat, sıddıkların başı olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık, şehitlerden murat, şehitlerin başı Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer, salihlerden murat, Hazreti Osman ve Hasan-ı Ülaike Refika'dan murat da Ali İbni Ebi Talib, Rıdvanullah Teala aleyhim ecmaine işaret olduğu gün gibi aşikardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bütün insanlığa müjdeci ve korkutucu olarak gönderilmiş bulunduğu da şu iki ayet-i kerime ile sabittir. Sebe suresi 28. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün insanlara ancak taat ehline müjdeci ve Allah-u Teala'nın azabıyla korkutucu olarak gönderdik. Ahzab suresi 45. Ey Nebi Zişan, biz seni kendilerine gönderildiğin insanların doğrulamalarına ve yalanlamalarına şahit, iman edenleri cennetle ve nimetle müjdeleyici, yalanlayanları cehennemle korkutucu ve Allah-u Teala'nın izni ve emriyle tevhid ve taatine davet edici ve ışık saçıcı bir çera olarak gönderdik. Diğer bir ayet-i kerimede Ali İmran suresi 144'te Habibim, Mahbubum, Ahmedim, Muhammedim muhakkak bir Resul-ü Muazzam'dır. Kendisinden önce gelip geçen bütün peygamberler nasıl birer Resul idiyseler, Muhammedim de Risalet ve Nübüvvet'te tıpkı onlar gibi bir peygamber-i alişandır ve bana hepsinden sevgilidir. Bu ilahi hükmü teyit ve tespit eden diğer bir ayet-i kerime ise şöyle. Ahzab suresi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ricalinizden hiçbirisinin babası değildir ve fakat o Allah-u Teala'nın Resulü ve peygamberlerin de sonuncusudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet ve nübüvvetine bizzat Allah Azze ve Celle tanıklık etmekle ve bunu Kur'an-ı Azimülbürhan'da açıkça beyan ve ilan buyurmaktadır. Fetih Suresi, Allah-u Teala'nın şahitliği kafidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Azimüşşan'ın Resulüdür. Yerlerin ve göklerin, yerlerle gökler arasındaki her şeyin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbinin tanıklığı kafi değil mi? Elbette kafidir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'nın abdi hassı yani has kuludur. Ve bu gerçeği de yine Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade buyurmaktadır. İsra suresi 1. ayet-i cellede bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf bulunan Allah-u Teala mübarek bir gecenin mübarek bir cüz'ünde abdi hassını Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e götürdü. Abdiyet, kulluk denilince kendi abdiyetinle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdiyetini mukayeseye kalkışma. Zira bütün cihanın abdiyetini terazinin bir gözüne ve Habib-i Edibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdiyetini diğer bir gözüne koysak Resul-i Zişan'ın abdiyeti ağır gelir. Bunun içindir ki imanın ve İslam'ın temeli olan kelime-i şehadette onun risaletinden önce abdiyeti zikrolunmuştur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bazı gafillerin ve cahillerin, bir takım kıt ve kısır akıllı zavallıların, Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi bir insandır demeleri veya diyebilmeleri, ancak ve yalnız kendi küçüklüklerini ve düşüklüklerini gösterir. Bu idrak ve izan yoksulları böyle bir ifade ve iddiada bulunurken, yalnız cahilliklerini ve bilgisizliklerini değil, aynı zamanda ahmaklıklarını da ortaya koymuş olduklarının farkında olamamaktadırlar. Evet, nebilerin önderi, aşıkların ve sadıkların rehberi, ahir zaman peygamberi, cinsiyet bakımından her ne kadar insan ise de, abdiyette bütün mahlukatın fevkinde üstündedir. Aksini iddia edenlere cinsiyet ile abdiyeti birbirine karıştırdıklarını ve bundan dolayı çelişkiye düştüklerini hatırlatmak yerinde olur. Kaldı ki, yeryüzünde hiç kimse cinsiyet bakımından bile eş ve eşit değildir. Hiçbir mahluk ne kadar benzerse benzesin, birbirinin aynısı değildir ve olamaz. Zira Allah-u Teala'nın esması vardır. Ya Vasi'u ismi celili muktezası olarak Allah-u Sübhanehu ve Teala bir yarattığını bir daha yaratmaz. Bahusuz Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fevkalade hesna ve müstesna bir hılkiyete sahip olarak yaratılmış, ne abdiyet ne de cinsiyet bakımlarından hiç kimseye benzemez. Daha açık bir deyimle, Fahri Kainat Efendimiz zarf olarak insan yaratılmıştır, mazruf olarak ise hiçbir mahluk, ne insan ne cin ne de melek, zat-ı risalet penahilerinin yaratılışı, ahlakı, güzelliği, zekası ve abdiyeti cihetinden onun gibi olamaz. Zira o sebebi hılkati Adem ve esbabı hılkati alemdir. Onun yaratılışı Allah-u Teala'nın aşk ve muhabbetinin iki aleme zuhurudur. Resul-ü Müşteba hak ile, hak Resul-ü Müşteba iledir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hak ile söyler, hak ile tutar, hak ile atar, tevhid-i efaline delil. Enfal suresi 17. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara bir avuç toprağı atan da sen değildin. Fakat atan Allah-u Teala idi. Ayet-i kerimesi olup, Kur'an-ı Hakim'de kendisine bahşolunan aziz, rauf, rahim sıfatları da tevhid sıfatına delildir. Tevhidinin zatına delil ise, Fetih suresi 10, muhakkak ki sana biat edenler, hakikat halde Allah-u Teala'ya biat etmişlerdir ayet-i kerimesidir. Kurbiyetinin delili de Necm suresi 9. Ona iki yay kadar belki ondan yakın oldu ayet-i kerimesidir. Hak ile söylediğine delil ise Necm suresi, o arzusuna göre kendiliğinden söz söylemez. Onun nutku Kur'an-ı Azimülbürhan'dır. Onun Kur'an-ı Kerim veya din emrindeki sözü ancak bir vahidir ki Allah-u Teala tarafından vahyolunmuştur ayet-i cellesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin indi ilahideki mevki ve mertebelerini beyan ve ilan için Malikil Mülk olan Rabbil Alemin'in melekleriyle aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e tazim ve tekrim buyurduğunun delili ise Ahzab suresi, Allah-u Teala ve melekleri Nebiyullah'a salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam edin ayet-i kerimesi olup, Allah-u Sübhanehu ve Teala bu gerçeği Kitab-ı Emced'inde bütün ariflere ve bütün gafillere böylece duyurmaktadır. Bilindiği gibi salatın iki manası olduğunu alimlerimiz bildirmişler. Birisi namaz, diğerisi Resul-ü Zişan'a duadır ki bu duaya tasliye denilir. Salat Allah-u Sübhanehu ve Teala tarafından olursa Hakk'ın rahmet ve inamı, bereket ve ihsanı, selam ve senası demek olur. Salat melekler tarafından olursa istiğfar ve Resul-ü Zişan'ın medhü sena demek olur. Salat müminler tarafından olursa Resul-ü Zişan'a tazimat, tekrimat ve tahiyyatımızın sunulması demek olur. Bununla beraber hemen ilave edelim ki salatın mana ve hakikatini Allah-u Teala'dan gayrı kimsenin hakkıyla bilmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki Resul-i Zişan'a salat etmemiz buyurulduğunda bu salatımızı yine Allah-u Azimüşşan'a havale ediyor ve Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyoruz. Zira kendisine bu tarza salat etmekliğimiz bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından emrolunmuştur. Yani demek istiyoruz ki ey benim Allah'ım Celle Celaluhu, Habib-i Edibine meleklerinle birlikte salat ettiğini Kur'an-ı Hakim'inde beyan buyurarak benim de Resul-ü Müşteba'ya salat ve selam etmemi irade ediyorsun. Ey benim Rabbim, Habib-i Edib'in ve Ali üzerine layık olan salat ve selamı ancak sen Zat-ı Uliyetinle bilirsin. Ona layık olan salatı sen eyle. Hakikati Muhammediye'yi hiçbir fert bilmedi ve hiçbir kimseye de bildirilmedi. Ancak Allah Azze ve Celle hakikati Muhammediye'yi ilmi ezelisi ve cemali la yezalisiyle bilir. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şems-i hakikattir. Muhammed Habibullah mirat-ı zat-ı ehadiyettir. Mustafa müşteba şems-i duha, bedr-i düca, nur-ül hüda, nur-ül vera odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ül Harameyn, Ceddü Sıbdeyn, İmam-ül Enbiya, İmam-ül Etkiya, Tac-ül Asfiya, Sahib-ül Seyf, Sahib-ül Kitap, Münzel-ül Kur'an, Sahib-ül Miraç, Şefi'ül Müznibin, Resulullah, Habibullah, Nebiyullah, Mahlukatın Hayırlısı, Vahyullah'a Emin, Allah-u Teala'nın zinetlendirdiği, Allah-u Teala'nın öğrettirdiği, Allah-u Teala'nın şereflendirdiği, Nuru Evvel ve Ba'sı Ahir, Evvelil Haşir, Cennete ilk giren, Sahibi Şefaati Kübra, Sahibi Makamı Mahmud odur. Allah'ın sevgilisi Celle Celaluhu odur. Muhammed'dir, Mustafa'dır, Ahmet'tir, Mahmud'dur, Hamid'dir. Duha Suresi 5'te Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, Rabbin seni razı kılıncaya kadar sana verecektir. Ona nazil olmuştur. Allah-u Teala'nın emri ve izniyle Allah-u Teala davet edici, cennet yollarını gösterici, şahit, müjdeci, korkutucu, sıracı münir odur. Kıyamet günü bizden önce gelip geçen ümmetler kendi nebileri hakkında "Ya Rab, nebimiz bize dini tebliğ etmedi" diye iftira ve şikayet ettiklerinde Allah-u Teala Hazretleri kendilerinden soracak: "Kavminize şeriatı tebliğ ettiğinize dair şahidiniz var mı?" Enbiya aleyhisselam cevap verecekler: "Ya Rabbel Alemin, şahidimiz Zat-ı Ecelli Alan, Server-i Enbiya Muhammed Mustafa ve onun ümmetleridir" diyecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Ya Rab, bana inzal buyurduğun Kur'an-ı Kerim'inde enbiya kardeşlerimin dini tebliğ ettiklerini ve lakin kavimlerinin bu tebligata sırt çevirdiklerini ve peygamberlerini yalanladıklarını bildirdin. Evet şahidim ya Rab. Enbiya kardeşlerim din ve iman tebliğ ve telkin etmişlerdir. Ümmetim de buna şahittir" buyuracaktır. İşte bunun içindir ki Allah Sübhanehu ve Teala kendisinden Kitab-ı Kerim'inde şahit olarak bahis buyurmuş ve Zat-ı Risalet penahilerini böyle tavsiye etmiştir: "Ey Habib-i Hüdayi her şeyinden ziyade sevmekle imanını kemale erdiren aşık, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbil Felak indinde öyle azim bir mevki ve derecesi vardır ki bütün kainat ve mevcudatı, bizce görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemleri, bütün yaratılanları onun sebebine, yani Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine halk ve icat buyurduğunu, "Seni yaratmasaydım eflakı halk etmezdim, yaratmazdım" hadisi kutsisiyle beyan eylemiştir. Diğer bir hadisi kutsi de "Ey Ademoğlu, bütün eşya ve mevcudatı senin için, seni de kendim için yarattım" buyurmaktadır. Evet, hılkatin sebebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz olduğu gibi kıyamete kadar bekasına da sebep o ve onun ümmetidir. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen aralarındayken Allah-u Teala onlara azap edecek değildir. Aralarında istiğfar edecekler varken Allah-u Teala yine onlara azap etmez." Evet, bu ayet-i kerime ile programımızı burada sonlandırmış olalım inşallah. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i çok sevebilmeyi, onun sünnet-i seniyesine tam manada uyabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bilenler tesettür mağazasını gördünüz mü? Birbirinden göz alıcı modeller sizleri bekliyor. Şık ferageler, zarif abayalar. Her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler tesettür mağazasına mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, Bilenlerin ayrıcalığıyla. Bilenler tesettür mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gün gelir semadan uzanır bir kutlu el, duyulur gür bir nida.
8: Nida, Radyo Nida.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bilenler tesettür mağazasını gördünüz mü? Birbirinden göz alıcı modeller sizleri bekliyor. Şık ferajeler, zarif abayalar. Her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler Tesettür Mağazası'na mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, Bilenler'in ayrıcalığıyla. Bilenler Tesettür Mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224-221-0830 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında yağmurlu bir Bursa gününü paylaşıyoruz. Sizler için birbirinden güzel eserler dinletmeye devam ediyoruz. Normalde bu saatte pazartesi ve perşembe günleri Mesut Yavaş hocamız yayında oluyordu biliyorsunuz. Fakat kendisi Bursa'ya biraz uzak mesafede kaldığı için bu dönemlerde hava şartlarından dolayı efendim yayında olamayacak Mesut hocamız. Kendisine de çok selamlar gönderiyoruz. Sizler için seçmiş olduğumuz eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Çalışan herkese kolay gelsin. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Trafikte bize kulak veren dinleyicilerimize, kaptan şoförlerimize çok selamlar. Yolunuz açık olsun. Yağışlı havalarda trafikte 2-3 kat daha dikkatli olmamız gerekiyor efendim. Çünkü görüş açımız kısıtlanıyor. O nedenden dolayı takip mesafesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evlerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Eski dönemde böyle yağışlı havalarda, soğuk havalarda odun sobasıyla böyle ev ortamları, odun sobasının üzerinde böyle güğüm, demlik, limon, limon diyorum, portakal kabuğu, odun sobasının fırın gibi olan bölümünde patates, yani şimdi doğalgaz efendim, yani olmuyor maalesef. Ki bunu yapanlar vardır hala, köy hayatı. Çok selamlar.
1: Dost kervanı.

11.33 şu anda saatler, 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor. Birbirinden güzel eserler dinletmeye devam ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 0543-224-0108. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları da paylaşacağız. Şu anda trafikte seyir halinde bize kulak veren Furkan kardeşime de, Furkan Aydemir'e de çok selamlar, hayırlı yolculuklar. Sami Yusuf sıraya alacak şimdi. You Can't You Me adlı eserini seslendirecek.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 208.

11.44 şu anda saatler. Selamünaleyküm Mevlam, çekirdeği orman gizlemiş adlı eseri istiyorum, kolay gelsin demişler. Aleykümselam, hayırlı günler. Hayırlı günler Radyo Nida, sizden Fatih Özben'den Sana Geldim adlı eseri istiyorum, teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim.

0: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.
1: Dost kervanı.

0: Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Devam ediyor program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Yeni saate geçiş yapıyoruz. Sana Geldim adlı eser yayında olacak. Selamünaleyküm, kolay gelsin Mehmet. Ben İslam abin Kerbela'da adlı eseri çalar mısın demiş. Çok selamlar, aleyküm selam diyelim. Hayırlı günler abi. Hürmetler. Yeni saatte birazdan yine burada olacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Devam ediyor efendim program, sizler için seçmiş olduğumuz eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Can Ahmet'im olmaz. 12-11 şu anda saatler. Yana yana nar olurduk. Can Ahmet. 5 Ekim çıkışlı Umre grubumuz kutsal topraklarda ibadetlerini yapmaya devam ediyorlar. Fakat 10 günlük süreyle giden grubumuz döndü. Allah kabul eylesin. Tekrar tekrar gidip görmeyi nasip eylesin. Mübarek beldelere gidip dönmek isteyen, oraları görmek isteyen, tavaf yapmak isteyen herkese tez zamanda nasip olsun. Şu anda Mahmut hocamız, Yusuf hocamız Umre grubumuzla beraber kutsal topraklarda. Aralık, Ocak, sömestr için Umre kayıtlarımız devam ediyor. 10 Aralık'ta inşallah grubumuz yola çıkacak. Daha sonrasında 2 Ocak'ta kafilemiz yola çıkacak. Miraç Kandili Medine, Berat Kandili Mekke'de olacağınız şekilde program hazırlandı efendim. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. Sizleri de efendim Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi için ofisimize bekleriz ya da arayabilirsiniz. 0540-224-1073 540-224-1073 veya 0543-224-0108 bu numaradan da ulaşabilirsiniz. Var olurdu. Can Ahmet'im olmasaydı. Çok mesaj okumadım. Numarayı da çok söylemedim çünkü istek formatında olmasın diye. Öğleden sonra inşallah sizlerin seçmiş olduğu eserlere ağırlık vereceğim. Bugün ve yarın sabah ve öğleden sonra yayında olacağız. Sonra uzun bir ara yayında olamayacağız efendim. Geçen de söylediğim gibi TRT Akademi'ye katılacağımdan dolayı yaklaşık bir ay boyunca yayın yapamayacağım.

Bin yılı bulsa da yaşım, kalsa da bir ömür secdede başım. Senlere dönse şükür gözyaşım, ödenmez verdiğin bir nefes bile, Allah'ım sığındım sana hamd ile.

Hükümdar olsam da hakça buyuran, kelamın yedi iklim duyuran, sofralar kursam, açlar doyursam, ödenmez verdiğin bir lokma bile, Allah'ım sığındım sana hamd ile. Alsam da ilimden en büyük payı, verdiği nimete yetmezdi hiçbir sayı. Deniz şöyle dursun, bir tek damlayı yazmak haddim değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

Bu arada yoğun yağıştan dolayı uyarı yapıldı biliyorsunuz. Siz nerede efendim? Lütfen dikkat edin. İstanbul'da hakeza birçok noktada sıkıntı yaşandı. Geçmiş olsun.

12:19 şu anda saatler. İnsanoğlu çok garip efendim. Yağmur yağar, güneşi özleriz. Güneşli olur hava, şöyle bir yağmur yağsa deriz. Yani soğuk olur, sıcak olsun deriz. Sıcak olur, çok soğuk, biraz hava serin olsa, yağmur yağsa, soğuk olsa deriz. Ne zaman ki efendim elimizde olanın kıymetini, değerini biliriz, o zaman vasfımızın hakkını vermiş oluruz. Bak, insanoğlu efendim işte. Genelde elinde olmayan şeye özlem duyar. Hasretini çeker. Sonrasında eline geçtiği zaman da bunu duygu olarak düşünebilirsiniz. Mal, mülk, işte hava, atmosfer vesaire. Kıymetini bilmiyor efendim. جدني بعفوك إن الذنب أشقاني يا من يراني على ذنب. Yani şimdi yayındayız efendim. Kıymet bilmiyorsunuz falan diyormuşum. Mehmet kardeş, Mehmet oğlumuz vesaire işte yayında olsaydı da şöyle eserlerimizi dinletseydi dersiniz iki gün sonra, ama ben yokum yani. Onu da söyleyeyim ya, kamu spotu.

Zeyni teyzemize de çok selamlar. Hayırlı günler efendim. Şimdi bir eser var. Bir yandan da onu arıyorum efendim. Ondan dolayı bu bölümde biraz bu sanatçı abinin eserlerinden biraz dinlettim de doğru eseri bulamadım. O nedenden dolayı efendim hemen değiştiriyoruz. Şöyle. Bu eser çok iyi bu arada. Celaleddin Adan'ın eseri Can Hamid'im Olmasaydı Yeni'den yorumlandı efendim.

Selamünaleyküm Mehmet Bey. Mevlam çekirdeği orman gizlemiş ilahisini istiyorum. Mümkünse tüm Müslümanlar sizler için, Çetres ve Kotan aileleri için Rabbim kolaylık versin inşallah. Sizlere işleriniz rast gitsin, her işiniz. Amin cümlemizin. Benim radyom çekmiyor, bazen hışırtı yapıyor ama yine de açıyorum mutfakta her zaman. Nida Radyo iyi ki var, yıllardır sizleri dinliyorum. Şeyrek üstünden Gülseren ablamız göndermiş. Allah razı olsun. Fakat şöyle bir durum var efendim. Yani bu dönemde ise yayını biz kesiyorduk. Yani çalışma vardı. Belli dönemlerde hışırtı yapması normaldi. Fakat şu anda hışırtı varsa normal değil efendim. Çünkü hışırtı yok hiçbir yerde yani. Sizin radyoda hışırtı varsa bilmiyorum. Şu anda hışırtı devam ediyor mu? Gerçi hava çok lodos vesaire de olabilir yani. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Mehmet kardeşim. İşimin başında sizleri dinliyorum. İyi ki varsınız, Allah razı olsun. Şu an aklıma eser gelmiyor. Siz çalarsanız sevinirim demişler. Teşekkürler efendim, kolay gelsin, hayırlı işler. Çalışan herkese de çok selamlar. 12.25 şu anda saatler. Yani birçok dinleyicimiz şu anda dinliyor, çok selamlar. Fakat hiçbir dinleyicimizden yani hışırtı falan duymadım. Az önce yazan dinleyicimiz, acaba sizin radyoda mı problem var ya da mesela bir dönem, örnek veriyorum, normal analog radyodan dinlediğimiz zaman, örnek veriyorum, binanın yanına büyük araç böyle minibüs park ettiği zaman sinyali kesiyordu galiba, hışırtı yapıyordu. Yani giriş katındaysanız o olabilir. Ne bileyim, radyonuzun anteninde problem olmuş olabilir. Şimdi hışırtı deyince benim devreler gidiyor ondan dolayı. Canım sıkılıyor yani.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

0: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm Mehmet kardeş. Hışırtıya takılma, herhangi bir sorun yok. Olabilir öyle şeyler. Eşref Ziya'dan Vatanım Sensin çalar mısın demiş. Tolga abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.
1: Hasret nedir bilmez ki bilmeyen seni.
0: Selamun aleyküm, hayırlı günler diliyorum evladım. Rabbim yolunuzu açık eylesin inşallah. Büyük bir keyifle dinliyorum Radyo Nida'yı. Ben Yıldırım'dan bir anne. Bana yoldaş olduğunuz Rabbim cümlemizden razı olsun. Gittiğiniz o mübarek güzel beldeye de benden selam götürür müsünüz? Rabbim razı olsun. Ben de Mevlan Kurtiş'ten bir parça istiyorum. Dinletirseniz mutlu olurum. Radyo Nida tutkunu olanlara gelsin demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok selamlar. Duanızdan eksik etmeyin efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Ben de ilahiler istiyorum. Şimdiden teşekkürler demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

da olabilir. Yerimiz bayağı yüksek binalardayım. Yerimizin çekmemesi yani mümkün değil ama bazen yayın gidiyordu. Sizden tarafta ama rahatlıkla dinleyemiyorum. Anlayacağınız radyoyu değiştirmem gerek herhalde demişti. Bir de öyle deneyin efendim.

Selamünaleyküm, ben Necla. Sizden yeni başladığım Melike Bebe ütü pakette çalışan arkadaşlarıma Fadıl Aydın'dan bir eser istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı olsun efendim. Aleyküm selam. Melike Bebe çalışanlarına da çok selamlar. Kolay gelsin efendim. Hayırlı işler. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. 12.36 şu anda saatler. Benim sesim gidiyor, inşallah sesim gitmez yani.

arada İsmet hocamızın çok selamı var tüm dinleyenlerimize inşallah. Bugün ve yarın yayınlara devam edecek İsmet hocamız. Çok selamlar olsun.

Devam ediyor son bölümde program 107.3 frekansında. İnternet üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Çok önceki dönemlerde efendim Walkman'ler vardı. Bilenler bilir efendim, o kaset çalar. İlk defa böyle bir Walkman'im olmuştu. O kadar çok mutlu olmuştum ki yani. Yani şu anki, nasıl söyleyeyim, müzik programlarının böyle üyeliğini aldığınızı düşünün. Bu şu anda her şeye erişim çok kolay ama bir Walkman'im vardı efendim, böyle kaset çalar, kaset almıştım falan. Kırgınım, dargınım tüm rüyalara. Mesela bizim o zaman tekstil atölyemiz vardı. Çalışmaya gidiyordum efendim okul yıllarında. Bir yandan da Walkman'im olduğu için artık böyle istediğimi dinleyebileceğim falan. İstediğim kaseti takıyorum, dinliyorum falan. Şimdi radyoda başka bir şey çalıyor. Ben takıyorum, istediğim şeyi dinliyorum yani. Ya da açıyorum istediğim radyoyu falan. Çok başka bir seviyeydi yani.

Yani o dönem mi bu dönem mi diye soruyorum kendime. Bence o dönem daha böyle güzeldi. En azından efendim böyle bir muhabbet vardı her şeye karşı. Şu anda da var gerçi ama o dönem sanki daha fazlaydı yani, bilmiyorum ama. İşte az evvel konusu geçti. Konuya geldik yine yani, elimizde olduğu zaman kıymet bilinmiyor. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu döneme özenecek efendim. İnsan neden hep böyle geçmişi özlüyor? Bir görsen halimi ya Resulallah, kırgınım. Bence şundan olabilir efendim. Çünkü geçmişte yaşadığını biliyorsun yani. Ne yaşadığını biliyorsun geçmişte. İyi ya da kötü biliyorsun efendim. Ama gelecekte ne yaşayacağını bilmiyorsun. Ondan dolayı yani daha güzel bir hayatın, daha güzel anların olacağını bilse insan geleceği de özleyebilir. Fakat geçmişte biliyor efendim yaşadığını. Yaşanmış yani, özlüyor ondan dolayı. O nedenden dolayı 10 yıl sonra da herhalde bu günleri özleyeceğiz.

0: Son bölümde efendim program devam ediyor. Bitmek üzere. Bitiyor efendim program. Bu arada mesaj gelmiş. Yani çok konuştuğumla ilgili, ondan dolayı konuşmayı efendim biraz zannederim ki azaltmam gerekiyor. Yani normalde çok konuşmuyorum bu arada. Bugün böyle eski konular açılınca efendim, eski dönem işte kaset çalar vesaire, değinmek istedim sadece.
1: Adınla başlar her şey, coşkulu ve...
0: Birazdan Bursa ve civarı için öğle ezanı okunacak. İnşallah öğleden sonra akşam üstü tekrar yayında olacağız. Bu sefer sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. Sizlerin mesajları ve istek esnerleri eşliğinde.
1: Başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu.
0: Kolay gelsin çalışan herkese, selamlar olsun. Trafikte dinleyen tüm dinleyicilerimize yolunuz açık olsun. Evlerinde dinleyenlere selamlar. Allah'a emanet olun.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.
3: Dost Kervanı.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Celil, azamet ve ululuk sahibi olan, ey büyük, yüce, ululuk, azamet ve celalet sahibi ve günahkar kullarına kızan Celil Allah'ım. Düşmanlık ve mücadele ettiğim şeytanı korkutarak çekindir ve kaçınmasını temin eyle. El-Kerim, çok ikram eden, keremi bol olan. Ey kullarına çok cömert davranan, keremi ve ihsanı bol Kerim Allah'ım. Mevhibelerinden bol bol ihsan eyle. Er-Rakib, bütün varlıkları ve bütün işleri gözetim altında bulunan, ey bütün kullarını tek tek gözeten, bütün varlıklar üzerinde gözcü Rakib Allah'ım, düşmanlarıma karşı gözcü ve koruyucu ol. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden, ey dualara icabet eden, kendisine yalvaranın duasını kabul eden Mucib Allah'ım. Duada bulunanların duasını kabul eyle. El-Vasi', rahmeti geniş ve sınırsız olan, ey nimeti bol, rahmeti ve ilmi kuşatmış olan, yarattığı alemlerin ve kudretinin sonuna erişilmeyen Vasi Allah'ım, bana ikramda bulunacağın zahiri ve manevi rızıkları geniş eyle. El-Hakim, emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan, ey hikmet sahibi, her şeyi yerli yerinde ve en iyi şekilde yapan Hakim Allah'ım, varacağım yeri, meclisi en güzel eyle. El-Vadud, iyi kullarını seven ve sevilmeye layık olan, ey iyi kullarını seven, bu sevgiyi gönüllere koyan, kendisi de sevilmeye en layık Vedud Allah'ım, kendini bizlere sevdir ve bizleri sev. El-Mecid, şanı şerefi çok üstün olan, ey şanı çok yüksek, değer ve şeref sahibi Mecid Allah'ım, senden şeref, saadet, yardım ve sevgi isterim. El-Ba'if, ölüleri dirilten, kabirlerinden çıkartan, ey kullarına elçi gönderen, ölümden sonra dirilten Ba'is Allah'ım, nefsimdeki düşmanları yok etmeye yardımcı askerlerine gönder. Eş-Şehid, her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan, ey mülkünde her şeye şahit olan, her yerde hazır bulunan, kendi yolunda ölenlere ebedi hayat veren Şehid Allah'ım, dirilip varılacak yeri güzel eyle.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, salih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru.''

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, Umreniz beraatiniz olsun.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Sehl bin Sad radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Buhari, Talak 25.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah el-hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: Allah el-vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ey kişi, ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zerni ve men halaktu vahide ve cealtu lehu malen memduda ve benine şuhuda ve mehettü lehu temhide thümme yetme'u en ezide kella ila ahiril aya. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz selatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden bulundukları ortamlarda, evlerinde, İş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, atölyelerinde, fabrikalarında, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyerek selamlıyoruz. Rabbimiz Teala zamanınızı hayır eylesin. Dünya, ahiret, saadeti ihsan eylesin. Rabbimiz Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar cümlesine bizleri dahil eylesin. Değerli kardeşlerim, uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar beraberiz. Yayınımızda bir takım sıkıntılardan dolayı banttan yayın yapıldı. Elhamdülillah bu sıkıntılar bertaraf edildi. Canlı canlı inşallah, heyecanlı heyecanlı
sohbetlerimiz devam etmektedir. Okuduğum ayeti kerimeye geçmeden önce bakınız, Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar. Rabbimiz Teala duyurulanları duymayı nasip eylesin. Acayip bir zamandayız. Yani çok acayip bir zamandayız. Belalar, musibetler yağmur gibi yağarken bizler oyundayız, oynaştayız, eğlencedeyiz. Keyfimiz tıkır. Değerli kardeşlerim, keyfimiz tıkır. Evelallah, keyiften taviz yok. Peki, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyorlar? Bakınız, Allah'ımız. Em selhum eyyuhum bizalike za'im. Allah Allah. Sor onlara, selhum. Sor onlara. Bizalike za'im. Onların hangisi bunu savunacak? Yani yapmış oldukları, işlemiş oldukları, efendim, dünya hayatında, Kur'an ve sünnetin haricinde, değerli kardeşlerim, Kur'an ve sünnetin haricinde takip etmiş oldukları yola, Kur'an ve sünnete ne diyoruz? Şeriat-ı Muhammediye, şeriat-ı garraya, garraiye. Kur'an emir ve yasakları. Bundan dolayı şeriat-ı Muhammediye haricinde takip etmiş oldukları yolları yarın ahirette Allah'ımız soracak. Ne soracakmış? Selhum eyyuhum bizalike za'im. Sor onlara. Onların hangisi bunu savunacak? Em lehum şürake. Yoksa onların ortakları mı var? Fel ye'tu bi şurakaihim in kanu sadikin. Eğer doğru iseler ortaklarını getirsinler bakalım. Yarın ahirette, değerli kardeşlerim, yarın ahirette. Yevme yükşefu an saqin ve yud'avne ile sucud. O gün paçalar sıvanır ve secdelere davet olunur. Fela yestati'un. Fakat secdeye gitmeye güçleri yetmez. Tablo çiziyor Allah'ımız. Olmayan bir şeyi, yani olacak olan ama daha vakti gelmemiş, olmamış olan bir şeyi haber veriyor. Yarın ahirette. Ya, geçen birisi, mel'un birisi öyle diyor. Okuyun diyor. Okuyun. Ama neyi okuyun? Darwinizmi okuyun diyor. Neyi okuyun diyor? Marksizmi okuyun. Cahil kalmayın diyor. Tam bir Ebu Leheb, tam bir Ebu Cehil. Değerli kardeşlerim. Ya,
Geçen birisi de öyle diyor. Hani çok acayip. Geçenlerde önüme geldi. Çankaya bize yeter, Kabe sizin olsun diyor. Fesubhanallah. Bu nasıl söz ya? Bu Türkiye'deki belli efendim edebiyatta ilerlemiş adamın sözü. Kabe sizin olsun, Çankaya bize yeter. Daha böyle o kadar ileri gittiler ki Kemalizmin emamentüsünü çıkardılar. Çok enteresan. Ya siz ne yapıyorsunuz? Farkında mısınız? Bu memleketin %99,5'u Müslüman mı? Evet, öyle diyoruz. O zaman ementü nedir? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'thu ba'del mevt hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben Müslümanım diyen buna iman edecek. Tarikat erbabı, sözüm ona. İmanın şartı kaç? İki diyor adam. Ya sen amener Resulü hiç mi okumuyorsun? Amener Resulü bime unzile ileyhi min rabbihi vel müminun kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulü. La havle ve la kuvvete illa billah. Birisi öyle diyor. Efendim, milyonlarca müntesibi olan bir tarikatta böyle diyor. Ne iman hırsızları var ya Rabbi, ne iman hırsızları var. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Yani bu efendim Birinci Dünya Harbi, İstiklal Harbimiz, efendim meclisin açılması, ne zaman meclis açılıyor? Cuma günü. Neyle? Tekbirlerle. O Kemalizmin amantüsü diyen bunları bilmiyor mu ya? Tekbirlerle, salavatlarla. Yani kendilerine bir ilah, kendilerine bir din oluşturmaya çalışıyorlar. Mevla da buyuruyor ki, getirin bakalım ortaklarımı benim. Ya getirin, hadi bakayım. Yarın ahirette ortağın kendini kurtaramayacak. Herkes birbirlerinin gırtlağına sarılacak. Çok sevdiğiniz eşin, eşiniz boynunuza sarılacak. Ömrünü feda ettiğiniz evladınız sizden davacı olacak. Allah'ım bu anamı ve babamı al cehenneme at diyecek. Hatta gayrimeşru dünyaya gelen çocuklar ebeveynini bizzat kendisi elleriyle cehenneme atacak. Gayrimeşru, meşru olmayan. Peki meşru hangi hallerde meşru olur? Allah ve Resulünün emri doğrultusunda nikah kıyan insanlar ne olur? Meşru olur. Bunun haricinde olanlar ne olur? Gayrimeşru olur. Ya babası belli.
babası aha, anası da aha. Mesela 80 sefer boşanıyor, 81. evleniyor tekrar. Evlenemezsin kardeşim. Hanımına 3 defa benden boş dediğin zaman hanım gitti, gitti. Bir daha bu hanımla evlenemezsin. Bir araya gelemezsin. Dışarıdaki bir kadınla hemen evlenebilirsin. Ama diyelim ki 30 sene aynı yatağı paylaştınız. O kadınla bir daha evlenemezsin. Evlenmek istiyorum hocam. O zaman bu kadın başka biriyle evlenecek. Halvet görecek, ailevi münasebette bulunacak, ondan sonra ondan boşanacak, sonra seninle evlenecek. Tabii sülbünde, rahminde çocuk var mı yok mu, ondan boşandığı zaman iddet bekleyecek, iddeti bitmeden evlenemez. Bir takım şartları var. Sen ne anlatıyorsun hocam? Modern hukuk, medeni hukuk, bütün modern hukuklar, bütün medeni hukuklar vallahi Ebu Cehil hukukudur. Allah ve Resulünün hukuku karşısında. Tabii boşamalar da bir acayip değerli kardeşlerim. Allah ne buyuruyor? En güzel, ahsen boşama, hasen boşama, bidat boşama. Şu andaki yapılan boşanmaların hepsi nedir? Bidat boşanmadır. O nereden çıktı hocam? Kardeşlerim, öyle benim aklım esti, benim kafam yerinde değildi. Hanımına boş musun benden, boşsun benden, boşsun benden dedim. Pişman oldum. Geçmiş olsun. Pişmanlık bitti. Evet, senin hanım gitti. Ne var? Bu iş ciddi. Aile müessesesi şakaya gelmeyecek kadar ciddi bir müessesedir. Bunu koyan kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'ımızdır, Yaradanımızdır, Halıkımızdır, sevgili Mevlamızdır. Değerli kardeşlerim, peki ahsen boşama nasıl olur? Eğer boşamaya niyetlediyse ne yapacak? Hanım özel gününden temizlendikten sonra çağıracak hanımını, ailevi münasebete girmeden sen benden boşsun diyecek. Bir hakkı kullandı. 3 temizlik müddeti bekleyecek. Bu birincisi. 2. ayda aynısını yapacak. Ama hanım

Peki bidat olan, Allah'ın sevmediği ama boşanmanın da gerçekleştiği olan hangisidir? O da şudur. Temizlik müddeti olsun olmasın, halvet olsun olmasın, sen benden boşsun demesi nedir? Bidat boşamadır. Yani dinde olmayan ama boşanması da geçerli olan boşama, işte zamanımızın boşanması da budur. Sen bunun neyini beğenmiyorsun? Ve ne oluyor? Böyle boşanmış, haberi yok. Devam ediyorlar evliliğe. Ondan çocuk meydana geliyor. Annesi belli, babası belli ama gayrimeşru. İslam'a göre. Ana belli, baba da belli. Fakat kocası boşanmış. Ebedi evlenemez. Bırakın ebedi evlenmeyi. Pişman oldum, sinirli söyledim, sarhoşudum, bilmem neydim. Ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar. Ben bunu niye anlatıyorum? Namazı bozan meseleleri anlatırken, ailevi bozan meseleleri anlatmazsak şayet, o zaman gaye hasıl olur mu Allah'ınızı seversiniz? Evlenecek evlatlarımıza karı koca hukukları, boşanma, nafaka, mesela şu anda nafaka davaları var. Süresiz nafaka. Yok ya. Şimdi ne oldu? Canım bu olmazmış dediler. Ne yapalım? Bir formül bulalım. Bulamazsınız. Bunun formülünü alemlerin Rabbi olan Allah'ımız bize bildirmiştir. Bu formülün haricinde bütün formüller ileriki zamanda yine baş ağrıtacaktır. Sorun çıkaracaktır. Yine aileleri, gençleri birbirine düşürecektir. Çocuk oyuncağı mı bu? Süresiz nafaka. 8 gün evli kalıyorlar, 8 seneden beri nafaka ödettiriyor. Ve işin garip tarafı, onu da alıyor, homur homur homurdanıyor. Yiyor. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı bakınız, alemlerin Rabbi olan Allah'ımız iddet bekleme süresi. O an nafaka kime ait? Erkeğe ait. Çocuğu varsa doğuruncaya kadar yine erkeğe ait. Çocuğu yoksa bitti. Hocam benim hakkım ne olacak? Senin hakkını Allah mehir olarak veriyor sana. Evleneceğin zaman öyle ben kaşına baktım, boyuna baktım, posuna baktım. Efendim tatlı dillerine baktım. Tatlı dil konuşurken zehirmiş adam veya kadın. Seni tanımasaydım, tanıdığım günle lanet olsun, bilmem ne olsun. Adam gibi evlensene ya. Tezgahtan karpuz alırken 10 tane karpuzu bakıp yere koyuyorsun. Bakıp tak ediyor, tuk ediyor. Efendim çizgisi şöyle olması lazım. Efendim rengi böyle olması lazım. Evleneceğin hanımın, erkeğin karpuz kadar değeri yok mu ya? Değerli kardeşlerim, ne yapacak? Mehir hakkını kullanacaksın. Allah'ın emri. Şimdi formül üzerine formül arıyorlar. Efendim 10 sene durursa 5 sene mi vereyim? Niye 5 sene veriyorsun? Sen Allah'tan daha mı merhametlisin? Sen Allah'tan daha mı biliyorsun?
alemlerin Rabbi olan Allah'ımız

bu emri verdiyse sen de bunu kabul etmek mecburiyetindesin. Olur mu hocam? Al sana bir kafir daha. Olur mu hocam diyen Allah muhafaza dinden çıkar. Ha soru şeklinde hocam öğrenme babında itiraz değil. İtiraz değil. Öğrenme babında nasıl olur hocam derse bunda bir sorun yok. Ama itiraz babında olur mu dese gitti. Burada defaatle söylüyorum. Bu miras hususunda da böyle. Maalesef miras hususunda da hangi İslam'ın emrini yaşıyorsunuz da bunu yaşamaya çalışıyorsun? Ya sen yaşadığını yaşa. Namaz kılmıyorum diye içki mi içmen lazım? Efendim? Namaz kılmıyorsun diye zina mı etmen lazım? Yani Allah muhafaza zina ederken ya namaz mı kılıyorsunuz ki buna laf söylüyorsun gibi apuk sapuk itiraza ne denir Allah'ınızı severseniz? Değil mi değerli kardeşlerim? Ne denir? Ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bir Müslümanın diyeceği şudur. Ne kaldı bana miras? Haydin bakalım. Feraiz hususunda uzman olan bir kimseyi bulacaksınız. Müftülüklere telefon açın. Medreselere telefon açın. Efendim, bunun yanında sosyal medyada olan hocalarımız var. Değerli hocam, mesela Fatih Kalender hocamız, uzman. Oraya telefon açacaksınız. Bize kalan miras bu. Bu kişinin de anası, kardeşi, abileri, efendim, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri bu. Bizim malımızı taksim edin. Var mı böyle bir baba yiğit? Adam 90 yaşına gelmiş, aldığı malın haram olduğunu bildiği halde hala homur homur yemeye çalışıyor. Ama imamın da 50 tane hatasıyla uğraşıyor. Ahlaksız adam. Öyle cemaat var. Dolu. 90 yaşına gelmiş, haram malla iştigal ediyor. Ondan sonra da kalkmış, İmamın hatasıyla, cemaatin hatasıyla, komşunun hatasıyla, sen ilk önce kendi hatanı düzeltsene. Yarın ahirette iğne ucu kadar üzerinde kul hakkı olan kimse cennete giremez. Bunu söyleyen kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatırlar, kıssadır. Adamın birisi, efendim, o zaman terzi. Şimdi tekstilde, başka bir şeylerde, ölüm anında telkin getiriyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama dil dönmüyor. Dil dönmüyor. O ara değerli kardeşlerim, bir mühlet, ölüm iyiliği derler ya. Yahu söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Elbise parçalarıyla ağzımı tıkıyorlar diyor. Biçtiği, diktiği elbiselerin parçalarını geri vermezmiş.
Yani yaramaz diye yan tarafa koyarmış. Ya parça kumaştan ne olacak değil mi? Bize göre öyle. Ama Mevla'ya göre öyle değil. Hak haktır. Değerli kardeşlerim, işte şu anda mesela efendim boşamayı, nikahı hakkıyla yapılmadığı zaman anası babası belli, İslam'a göre söylüyorum. Gayri meşru. Gayri meşru ne demek? Değerli kardeşlerim, gayri meşru yol ne var? Mesela efendim böyle fuhuş operasyonları yapıyorlar. Ne diyorlar? Fuhşiyat. Ne diyorlar? Gayri meşru yol. Veya kumar operasyonu yapıyorlar. Gayri meşru kazanç. Meşru kazanç ne? Efendim vergisine müracaat etmiş, şununa müracaat etmiş, bununa müracaat, buna meşru diyorlar. Ama başka yollardan, kanunun haricindeki yollardan eğer kazanç oluşturursan buna ne diyorlar? Gayri meşru diyorlar. Değerli kardeşlerim, işte meşru olmayan yoldan evlilik. Meşru olması için ne olması lazım? Allah ve Resulünün emirleri olması lazım. Ve tebi' mâ yuhâ ile festekim kemâ umirtu. Emrolunduğun gibi dosdoğru olacaksın diyor. Kim diyor? Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız kime diyor? Hazreti Muhammed Mustafa ve ümmetine diyor. Yani sana bana diyor. Beni ihtiyarlattı diyor Efendimiz. Beni ihtiyarlattı bu efendim ayetler, Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı diyor. Aman ya Rabbim, aman Allah'ım değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bakınız, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne buyuruyor. Haşiaten ebsaruhum terhakuhum zille. Lekad kanu yud'avne ile sucudi ve hum salimun. Ya haşiaten ebsaruhum, korkudan gözleri dönmüş. Terhakuhum zille, onları zillet. Yani böyle emirleri dinlemeyen, yasaklardan kaçınmayan, kendi havasına göre, kendi kafasına göre, kendi hevesine göre, kendi istek ve arzularına göre yaşayan kimseleri yarın ahirette müthiş bir zillet yakalayacak. Aman ya Rabbi, aman Allah'ım. Ve kad kânû yud'avne ile sucudi ve hum sâlimûn. Halbuki secdeye davet edilecek ama secde edemeyecek. Bunlar sapa sağlam iken dünyada ne yapıldı? Secdeye davet edildi. Müslümanlar, değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, secde, secde, secde. Secde neyde olur? Namazda olur. Peki namazımız bizi kurtarır mı? Değil mi? Bir de bu var. Yani namaz müminin miracı. Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem namaz emrini nerede aldı? Miraç'ta. Emir de değil. İşin ilginç tarafı da o. Ya ne değerli kardeşlerim? Hediye, hediye. Namaz
Müslümana nedir? Hediyedir. Kim tarafından hediye edilmiş? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Peki değerli kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allah'ımız Efendimiz'e de hediyeyi gönderiyor. Sultanımız Mevlamızın huzuruna, sevgili Allah'ımızın huzuruna giderken ne getirdin bana bakayım diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, sevgili Mevlamız, ne getirdin bakayım bana diyor. Kime? Sultanımıza, Muhammed Mustafa'mıza. Ya Rab, ümmetimin günahlarını getirdim. Mevla ne buyuruyor? Mevlamız, affeyledim. Bütün günahlarını affeyledim. Ama kimin günahları af? Af için yalvaran kimselerin günahları af. Allah affeder. Tövbe babını yarı bıraktık. Yani ama efendim her zaman temas ettiğimiz, anlattığımız mevzulardan. Allah affeder. Tabii ki affeder. Allah Razzak'tır. Nasıl sen Razzak olduğu halde rızkını arıyorsun ya? Tarlana gidiyorsun, bahçene gidiyorsun, atölyene gidiyorsun, fabrikana gidiyorsun. Efendim? Pazarına çıkıyorsun, alıyorsun, evine getiriyorsun. Birbirlerine karıştırıp yemek yapıyorsun. Tuzunu, yağını, suyunu ayarlıyorsun. Kemali afiyetle yiyorsun. Peki hiç çalışmadan, gayret etmeden Allah verir, Razzak'tır diyor musun? Hayır, demiyor. Veyahut da Mevlamız giyim ihtiyacımızı tabiattan bize lütfediyor mu? Evet. Ne yapıyorsun peki? O kumaşı üretiyorsun, kesiyorsun, biçiyorsun, dikiyorsun. Efendim? Tabii şu anda hiç kimse de muhtaç olanlara ayırıyorum. Elbise ihtiyacı var mı? Vallahi yok. O kadar azgınlaştık, o kadar tuğyanlaştık ki artık elbise buluyoruz. Elbisenin modeli, elbisenin rengi, elbisenin markası, şımarıklığa bakın, şımarıklığa. Bugün hepimizin evlerinde eğer 20 sene hiçbir şey almasak, bizi idare edecek cinsi var mı yok mu? Aciller hariç var. Gardıroplar kapanmıyor ya. Çekyatların altı elbiseden geçilmiyor, geçilmiyor. Estidiği zaman bir fakir giysin. Niye sen giy? Fakire yenisini giydir. Sen de o eskiyi giy. Ya değerli kardeşlerim, ondan sonra ya Rabbi cennette ipekler yok ya, atlaslar, Allah Allah, şunları bunları isterim. Sen verdin mi? Değil mi değerli kardeşlerim? Şımarıklığa bakın. Şu şımarıklığa bakın. Rızık buluyor muyuz? İhtiyaç sahipleri hariç. Onlara bir şey dediğim yok. Buluyoruz. Peki iki çeşit, üç çeşit
Sofralarımızda yemek var mı? Var. Peki değerli kardeşlerim, ne diyor adam veyahut da efendim hanımefendi? Bir şu lokantada veya şu restoranda veyahut da lüks yerleri tarif ederek bir hafta bir akşam yemeyelim mi? Yeme. İhtiyaç mı bu? Şımarıklık. Düşünebiliyor musunuz? Şu şımarıklığa bakın. Allah'ınızı severseniz. Yani yemeğe bulmuş veyahut da yemeğin tabak, servis, bir de televizyonlarda yemekteyiz programları, rezalet, tepazelik, gayri İslami. Peki şimdi bu bir şımarıklık değil mi? Allah'ınızı severseniz. Ona diyor mu? Yok. Peki Allah affeder. Tabii ki affeder. Ama talep edenleri affeder. Talep etmeyen, arzu etmeyen, istemeyen, yani namazlarını kılmayan, ibadetlerini yapmayan Allah'ın secde hediyesini kabul etmeyenleri Allah affeder mi, affetmez mi? Bundan dolayı Mevlamız ne buyuruyor? Fezerni, onları bana bırak. Ve men yükezzibu bihâzel hadîs. Bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Değerli kardeşlerim, iki olayı anlattım sizlere. İki olayı, bir miras meselesini, iki boşanma meselesini. Olur mu canım diyenlere veyahut da bu zamanda faiz ne demek? Bu zamanda tesettür ne demek? Artık zaman değişti. Şimdi de acayip bir söz var. Arap kültürü diyor. İslam medeniyetine Arap kültürü diyen zalim bir guruh meydana geldi. Allah Allah. İslam kültürüne, Allah'ın dini, buna alenen biz şeriata karşıyız, Kur'an'a karşıyız, Allah'a karşıyız, Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşıyız diyemiyorlar. Onun yerine ne diyorlar? Arap kültürü diyorlar. Allah Allah. Bu şeriata karşıyız diyenlerin başka bir sözü. Kendinize gelin, kendinize. Bizim Arap, Acem kültürüyle bir işimiz yok. Bizim işimiz İslam kültürüyle, Kur'an kültürüyle, Hazreti Muhammed Mustafa'nın medeniyetiyle biz ayaktayız. Öyle yağma yok. İslam düşmanlığının başka bir dönüşmüş hali. İşte mesela şimdi duyuyorsunuz. Azerbaycan'da, Can Azerbaycan'da efendim bir başörtüsü yasağı, aynı bizde 28 Şubat zihniyetini hotlattılar. Değerli kardeşlerim, öyle diyor, Arap Acem kültürü değil, Türk kültürü. Siz Türk kültürünü ne bilirsiniz Allah'ınızı severseniz? Kıtalar halinde, obalar halinde bu dine giren ecdadımızın yaşantısı İslam'a uygundu zaten. İslam kültürüydü ey cahiller. Ya değerli kardeşlerim, öyle buyuruyor. Ve men yükezzibu fezerni, onları bana bırak Habibim, bırak bana, baş başa bırak onları bana. Allah Allah. Şimdi okuyacağım, okuduğum ayete geçeceğim.
Yani size ayetler, bakın burada umum. Fedarni ve men yükezzibu bihazel hadis, bu Kur'an'ı, bu sözü yalanlayanları bana bırak Habibim. Aklınızı başınıza devşirin. Ey İslam'a Arap kültürü diyenler, İslam medeniyetine Arap adeti diyenler. Ya ne hazin, görüyor musunuz? Efendimiz'e öyle hakaret ediyorlar ki zalimler. Öyle sözler söylüyorlar ki Allah Allah. Ayşe annemizin yaşından dolayı terbiyesiz, ahlaksız herifler subyancı diyor. Terbiyesiz adamlar. Senden daha azılı düşman vardı, Ebu Cehil'di, onu söylemedi. Ebu Leheb'di, o söyleyemedi. Velid bin Mughire'ydi, o söyleyemedi. Ümey bin Halef'ler vardı, ondan söyleyemedi. Ama sen kalktın Efendimiz'e, bizim en hassas olduğumuz bir bölgeye, bir duruma ne yaptın? Bu sözü söyledin. Ondan sonra fikirlere saygı. Benim böyle bir fikre saygım yok. İslam medeniyeti haricinde hiçbir fikre benim saygım olmadı, olamaz, olmayacak. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı fedarni ve men yükezzibu bihazel hadis, bu Kur'an'ı, sözü yalanlayanları bana bırak, beni baş başa bırak Habibim Muhammed'im. Allah Allah. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız meydan okuyor böyle zalimlere ya. Diyorsunuz ki efendim İslam'ın emri bu. Efendim diyor, Arap kültürü diyor. Peki şu anda faiz meselesi, mesela fon meselesi. Değil mi değerli kardeşler? 500 bine yakın. Niçin? Dünya hevesi, dünya arzusu. Öyle oyuna getiriyorlar. Peki biz burada demiyor muyuz? Borsa caiz değil, fon caiz değil. Sosyal medyada bu yapılan işler caiz değil. Alan da, satan da, mal da, para da ortada olacak. Niye caiz değil diyoruz? Çünkü hile var, hurda var. Yoksa bir efendim İslami olan bir fabrikaya ortaklık caiz olmaz mı? Ama seni ortak yapıyor, oraya giriyor, onu yükseltiyor, sonra elindeki senetleri bir satıyor, küt aşağıya, yukarıdan alan aşağıya düştüğü için bir sürü zarar, ondan sonra efendim intihar eden mi dersin, ailesi bozan mı dersin? Değerli kardeşlerim, sen bunun neyini beğenmiyorsun? Yani bunun neyini beğenmedin? Neyini yalanladın? Koca koca adam öyle diyor. Geçen bir hoca efendiden dinledim. Vallahi diyor, 85 yaşında bir vakit namazını caminin haricinde kılmayan bir adam. Düşünebiliyor musunuz? Bir vakit namazını, ne dese iyi, canım diyor, faiz bu sistemin, yani bu zamanın olmazsa olmazı diyor. Al sana Ebu Cehil gibi kafir bir adam. 85 yaşında. Bunu kabul etmek ayrı bir olay. Fedarni ve men yükezzibu bihazel hadis.
senedricuhum min haysu la ya'lemun. Ben onları bilmedikleri yönden azar azar ne yapacağım? Helaka sürükleyeceğim. Onları cehenneme sürükleyeceğim buyuruyor. İslam'ı ve Kur'an'ı değerli kardeşlerim inkar edenlere hitaben alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz ve ümli lehum onları bırak Habibim. Onlara ne yapıyoruz? Mühlet veriyorum. Ben onlara mühlet veriyorum. Belli bir yaşa kadar. Şimdi malumunuz veçile işte 80 küsur yıldan beri efendim İstanbul'a yağmayan yağmur yağdı. 80 küsur yıldan beri 84 diyorlar. Maalesef dökülüyoruz değerli kardeşlerim, dökülüyoruz. Şehirler, bizi idare edenler, hakkıyla vazifelerini yapanlara bir şey demiyorum. Ama böyle göz boyayanlar, şunu yaptık, bunu yaptık. Efendim böyle reklam panolarında efendim bizi idare edenlerin reklamları var. Şehirleri yaşanmaz hale getirdiniz. Ey yöneticiler, bunun hesabını vallahi Allah'a zor vereceksiniz. İşte görüyorsunuz, efendim İstanbul içinden çıkılmaz hale geldi. Koca koca bina yapıyorsunuz. Millet park yerinden birbirlerini yiyorlar. Arabasını park edecek yer bulamıyor. Yer. 80 sene evvelki planı, yani yol neyse adam şimdi aynı yola sıfır efendim ne veriyor? Bina izni veriyor. Ya orada eskiden bir hane yaşıyordu. Şimdi o bir hanenin yaşadığı yerde 20 hane yaşıyor. 20 tane araba demektir en azından. E peki nereye koyacak bu adam arabasını? Otoparkını yaptırdın mı? Veya otopark parası aldın da sen devlet olarak, belediye olarak o mahalleye otoparkını yaptın mı, yapmadın mı? Yok. Bu nasıl anlayış? Şimdi dere boylarına, derenin üstüne efendim evler, planlar, ondan sonra elektrikleri alttan geçirmeler falan filan. Dün bir evladımız şehit oldu değerli kardeşlerim. O haberlerde dinlediğiniz 14 yaşındaki evladımız var ya, Hafız-ül Kur'an, şehitler kervanına ve canlı gösteriliyor. Bir adım evvel yaşıyor, bir adım sonra ne oluyor? Su akıma katılıyor ve şehit oluyor. Hafız-ül Kur'an, 14 yaşında şalvarıyla, cübbesiyle, sarığıyla, ey kot pantolon giyen, ey daracık pantolonlarlar giyenler, ey yani sen bu paltonu giyiyorsun, bir de bunun fetvasını sorsana ya. Çok acayip adamın, öldü gitti adam, devamlı cami cemaatıydı. Bir gün gelmiş bana olmadık bir balık türünün yenilip yenilmeyeceğini soruyor. Yani olmadık bir balık türü. Adı nedir bilmem. O bizim bildiğimiz efendim palamut, şimdi şey hamsi, efendim çinekop. Bizim bildiklerimiz bunlar arkadaş. Yani balık tezgahında ne görüyorsak
Onu biliyoruz. Ama adamlar olmadık balık türünü söylüyor bana. Bunu yemek caiz midir, değil midir hocam? Bu adamın dükkanı 300-400 metrekare dükkanı, efendim bankada kirada, onu sormuyor adam bana. Sorduğu soruya bak. Bankada benim bu caiz mi, hem de caminin tam karşısı. Caiz mi değil mi hocam diye sormuyor. Bir şehrimizde Bankalar Caddesi vardır. Bankalar Caddesi diye bilinir. Tarihi caminin efendim caddesidir. Tarihi camilerin caddesidir. Bankalar Caddesi. Caddenin ismi bu. Bankalar Caddesi. Bana gelmiş adam onu soruyor. Şunun sorduğu soruya bak. Ne yapalım? Şafii mezhebine göre yenebilir. Hanefi mezhebine göre asla yenmez. Sen şimdi Şafii misin, Hanefi misin? Ben Hanefiyim hocam. O zaman yeme dedim. Abim çocuklar yiyor dedi. Ya çocuklara haramı bırakmışsın sen, onu bana sorsana. Değerli kardeşlerim, neye benziyor bu? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kızı çırılçıplak. Yani göbeğine, göbek de çok affedersiniz, bir de bir şeyler takıyorlar ona. Öyle açık gelmiş bana, efendim çorap hocam, çorap giymezsem olur mu olmaz mı diye soruyor yahu. Ya sen kızın giyimi ananın ahlakından gelir derler. Sen evladının biyo kapalılığına, efendim durumunu bana sorsana. Niye uzun sormuyorsun? Değerli kardeşlerim, feder ve ümli lehum, ben onlara mühlet veriyorum. Şu anda biz neydeyiz? Mühletteyiz. Ne zamana kadar? Azrail aleyhisselam, işte o efendim şehit evladımız koşarak giderken bir adım evvel yaşıyor, öbür adımını atarken akıma tutuluyor. Burada efendim suistimali olan herkes yarın ahirette hesap verecek. O kurum ona atıyor, o kurum ona atıyor. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Sizin bir oturup da düşünmüyor musunuz? İzmir'de yağmurda iki tane insan, hatta birisi doktordu, birisi de tıp fakültesi öğrencisi miydi, su akımına kapıldı. Belediye ona atıyor, elektrik işleri ona atıyor. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz arkadaş? Ya Rabbi, ya Rabbi. Bakınız, inne keydi metin. Ben onları yakaladığım zaman çok şiddetli yakalarım diyor. Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz, Mevlamız, efendim bakınız, Velid bin Mughira'ya ne demiş bu adam Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama? Bu Kur'an apaçık bir sihirdir diyor sonunda. Velid bin Mughira, Efendimiz ellerini açıp Allah'a havale ettiği kişilerden birisidir. Ayağına bir efendim ok isabet etti. Mağrurluğundan, gururundan, kibirinden böyle eğilip o oku, yani şöyle o bir yerden geçerken ok nasıl olduysa ayağına isabet etti. Ama böyle öyle mağrur adam, öyle gururlu adam, öyle kibirli bir adam Velid bin Mughira. Kimin babası? Halid bin Velid'in babası. Bu azılı kafirin evladını alıyor Peygamberimiz, Allah'ın kılıcı mevkisine, makamına çıkarıyor. Müslümanlar,
Biz kendi evladımıza sözümüz geçmiyor değil mi? Kendi evladımıza bizim hükmümüz geçmiyor değil mi? Kendi evladımıza bizim şu anda sözümüz dudaklarımızın öbür tarafına geçmiyor. Ama senin peygamberin, önderim, liderim, rehberim dediğin peygamberin, Velid bin Mugira gibi bir adamın oğlunu alıyor, Allah'ın kılıcı makamına çıkarıyor. Allah Allah! Daha mı anlatayım size? İslam'ın en azılı düşmanını, düşmanının oğlu İkrime'yi alıyor, cennet makamlarına çıkarıyor. Hey Müslümanlar! Daha bunun gibi nice misaller verebiliriz. İşte bu azılı kafir re hitaben onun bu sözüne, yani bu Kur'an sihirdir. Bu bir efendim beşer sözüdür. Sözüne binaen Mevlamız şöyle buyuruyor. Verni, onu bana bırak Habibim. Allah Allah. Burada da öbür okuduğum ayette umum. Yalanlayanları bana bırak. Burada zerni, onu bana bırak. Yani İslam düşmanlığında o kadar ileri gitmiş, o kadar ileri gitmiş ki değerli kardeşlerim, zerni, onu bana bırak. Ve men halaktu vahida, tek yarattığım o Velid bin Mughire'yi benle baş başa bırak. Ne korkunç bir efendim tehdit değil mi değerli kardeşlerim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız efendim bir damla bile değil. Değil mi değerli kardeşlerim? Damla bile değil. Nüveden yarattığı kimseye meydan okuyor. Gel bakalım şu meydana. Seninle bir baş başa kalalım. Aman ya Rabbim. Biz bu halde olmadığımıza dua edelim. Ey Müslümanlar! Biz iman ehli olduğumuza dua edelim. Ya bu tehditle baş başa kalsak? Ki Velid bu Mughira gebereli neredeyse 1600 yıl oluyor. Ya cehennem çok şiddetli. Allah 1000 yıl yaktı. Kıpkırmızı. 1000 yıl daha kızdırdı. Bembeyaz. 1000 yıl daha kızdırdı, simsiyah, kapkaranlık. Yani cehennem ateşi simsiyah, kapkaranlıktır. Öyle diyor. Yanı veririz. Ne yanmasından bahsediyorsun? Sen ne yanmasından bahsediyorsun? Şaka mısın ya? Şaka mıyız değerli kardeşlerim? Şaka mıyız? Yanı veririz diyor ya. Sen kendinde misin ya? Dünya seni niye sarhoş etti? Zevki sefa, nefsi istek arzular. Sen nasıl böyle bir hale geldin? Nasıl sarhoş oldun? Yani içki içmekten sarhoş olunmuyor ki sade. Ya, işte buyurun size sarhoşluk. Neyi yanıyorsun, neyle yanıyorsun ya? Şaka gibi değerli kardeşlerim, vallahi şaka gibi. Ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Mevlamız işte İslam'ı, Kur'an'ı, aman dikkat edin.
Ben bunları niye anlatıyorum değerli kardeşlerim? Bir saati geçti, ara vermem lazımdı, biz devam ediyoruz. Ben bunları niye anlatıyorum? Tedbirli olalım. Bu tehditler Kur'an'da. Bu tehditler kıyamet sabahına kadar gelecek. Kafirlere, mücrimlere, inkarcılara. Mevla, verni, onlar onu bana bırak buyuruyor. Sen misin? Efendim Velid bin Mughira gibi olanlar. O zaman Mevla sana hitap ediyor. Verni, bana bırak Habibim. Onu bana bırak. Ben ona biliyorum yapacağımı. Dayanamayız. Dayanamazsınız, dayanamazlar. Sonra ne diyecek? Allah'ım ne olursun, efendim ben buradan bir çıkayım, bir döneyim. Bak nasıl bir kul olacağım. Olur. Bu kadar masraf sana yapıldı. Niye dinlemedin? Değil mi değerli kardeşlerim? Bu kadar masraf senin için. Ve tabii Mevlamız Teala ve cealtü lehu malem memduda, ona bol bol mal verdiğimi bana bırak. Şimdi fon krizinden, ey Müslümanlar, ey İslami olan, hassasiyet olan kardeşlerimiz, bırakın şu dünya zenginliğini, İslam'ı tam yaşayın, Kur'an'ı tam yaşayın, dünyaya tamah etmeyin ki karşıdaki grup, karşı mahalle, yahu Allah peygamber diyorsunuz, efendim parsayı deve humuduyla götürüyorsunuz, işte son eski bakanlardan birisi 2 milyar. Allah'tan kork be. Ne hakkın var sen bizi rencide ettirmeye? Ne hakkın var senin bizi kötü göstermeye? Ne hakkın var milletin malını yemeye? Ne hakkınız var bu garip, fakir, fukara milletin hakkını, efendim, bir takım kanuni yollara uydurarak gasp etmeye? Ey anasından babasından Müslüman olan, efendim Kur'an kurslarında, İmam Hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde okuyanlar, hacılar, hocalar, tekkeler, tarikatlar, şeyhler, müritler, ne hakkınız var, ne hakkınız var? Oturun oturduğunuz yerde ya. Fakir edebiyatı yapıp da diyor karşı mahalle insanları, efendim, ha, o demek değildir ki şimdi sen de affedersiniz merkeple gez, efendim derme çatlama binada otur, böyle bir şey dediğimiz yok. Ama dünya lüksüne de kapılıp da İslam'ı, Kur'an'ı, efendim, unutup milletin malını, milletin hakkını, hukukunu kanune uydurup da gasp etmenin ne anlamı var? Senin bizi rencide etmeye ne hakkın var? Senin bizi utandırmaya ne hakkın var? Başörtüsü sade senin başındaki kılı örtmek değil ki yahu. O bir sembol, İslam'ın, Kur'an'ın, edebin, hayanın, harama, helala, efendim, dikkat etmenin sembolü. Değerli kardeşlerim, işte ve cealtü lehu malem memduda, ona malları verdikçe verdim, verdikçe verdim. Çok zengin bir adam. Ve benine şuhuda, etrafında hazır oğullar verdim. Ve mehettü lehu temhida,
Ona her şeyi önüne serdim, serdikçe serdim. Onu bana bırak. Yani bu kadar nimete benim affedersiniz, Kur'an'ıma, peygamberime, karşı gelmenin faturasını ben ona ödeteceğim. Değerli kardeşlerim, sonra da ne diyor Mevlamız? Sümme yetma'u en ezide. Sonra da ne istiyor bu zalim herif? Verdiklerimi arttırmamı umuyor. Yani o kadar nimet vermiş işte. Şimdi mesela bir şarkıcının hanımı, o suçu ona atıyor, 11 milyar. Yani parayı hayatları boyunca dürüm yapıp da yeseler bitmez. 11 milyar. Arttırdıkça atmayı istiyor, yetmiyor. Bir bakıyorsunuz bir belediyede bilmem kaç milyar. Bir bakıyorsunuz bir belediyede bilmem kaç milyar. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Bu nasıl bir medeniyet? Bu nasıl bir modernlik? Yani öyle kanunları öyle kullanıyorlar ki efendim sonra da süt de leke var, bunlarda leke yok. Sümme yetma'u en ezide kella. Hayır diyor Allahu Teala. Size soracağım ben. Size soracağım. Değerli kardeşlerim. İnnehu kâne le âyâtina. Özür dilerim. İnnehu kâne li âyâtina anîda. Saurhukuhu sa'uda. Hayır hayır diyor Mevlamız. Çünkü o ayetlerimize karşı çok inatçı. Allah Allah. Aman kardeşlerim, kimse Velid bin Mughira olmasın. Allah'ınızı severseniz Kur'an ve sünnet neyi emrediyorsa, ehli sünnet vel cemaat alimleri neyi gösteriyorsa ona göre hareketlerinizi ne olursunuz tanzim edin. Bak ne olursunuz diyorum. Ne diyeyim daha? Ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Peki ne oluyor şimdi değerli kardeşlerim? Ne oluyor? Niye ayetlerimi Allah'ın ayetlerine karşı bizde öyle derler, çok affedersiniz. Sizleri tenzih ederek söylüyorum tabii, keçi inadı derler. Öyle buyuruyor Mevlamız. İnnehu kâne li âyâtina anîdâ. O bizim ayetlerimize karşı çok inatçıydı. Allah Allah. Se'urhukuhu sa'ûdâ. Onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Mevlam öyle buyuruyor. Sarp bir yokuşa sardıracağım. Rabbim muhafaza eylesin. İnnehu fekkere ve kattar. Çünkü o nasıl inkar edeceğini düşündü ve ölçtü, bir ölçüye koydu. Fekutile keyfe kattar. Kahrolası. Allah onu öldürsün. Mevlamız buyuruyor. Nasıl ölçtü de biçti. Sümme kutile keyfe kattar. Sonra kahrolası nasıl ölçtü biçti. Allah Allah. Nerede bu? Müttesil suresinde değerli kardeşlerim. Yani 574-575. sahifeler. Açın okuyun ya. Bazı şeylerde 76-77'dir. Bazısında 73-74'tür. Burada 74-75. Benim önümdeki Kur'an-ı Kerim'de açın okuyun ya. Bak bu Allah'ın tehdidi.
Velid bin Mugira'nın şahsında bugün İslam'a ve Kur'an'a Arap kültürü diyen, Arap medeniyeti diyen, Arap örfü adeti, şimdi şeriat diyemiyorlar. Şeriat artık millet öğrendi. Kur'an'mış şeriat demeyi, şimdi kahrolsun şeriat diyemiyor kafir adam. Ya ne diyor? Arap kültürü diyor melun adam. Ya veya Emevi dini diyor. Haydi. Emevi ile dinin ne alakası var? Merhametsiz adamlar. Değerli kardeşlerim, sümme nazar, sonra baktı. Sümme abese ve besar, yüzünü ekşitti, yine baktı. Sümme sonra, bu haller bütün kafirlerin halleridir. İslam'a ve Kur'an'a karşı çıkanların hallerini Allah Velid bin Mughira'nın şahsında bize anlatıyor değerli kardeşlerim. Sümme edbara ve stekbar, sonra geri dönüp, yani Kur'an'dan, İslam'dan geri dönüp ne yaptı? Ve stekbar, büyüklük tasladı, yani kibirlendi, yani gururlandı, yani büyüklük tasladı diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Fekale in hâzâ illâ sihrun yü'ser. Sonra ne dedi? Bu Kur'an var ya, bu Kur'an açık bir sihirden başkası değildir dedi. Birisi de öyle diyor. Ahlaksız Arap oğlunun getirdiği diyor ya. Maalesef böyle bir konuşmada, yani adamın ağzından haşa, sümme haşa, sümme haşa. Sonra ne buyuruyor değerli kardeşlerim? İn hâdâ illâ kavlül beşer. Veya şöyle dedim, bu insan sözünden başka bir şey değildir. Hadi buyurun. Hadi buyurun değerli kardeşler. Hadi buyurun. Velid bin Mughira şahsında bütün inkar edenlere, bütün Kur'an'a ve sünnet-i Resulullah'a karşı gelenlere hitaben, derni ve men halaktu vahida, onla beni baş başa bırak Habibim. Anlayın bu tehdidi, idrak edin bu tehdidi, kulakların duysun bu tehdidi, gözlerin görsün bu tehdidi, kalbin titresin bu tehditle. Ve Mevlamız, seuslihi sakar, ya onu Sakar'a yaslayacağım. La tubqi ve la tedar ve ma edrake ma sakar. Sakar cehennemi nedir, sana kim öğretti, yani kim haber verecek? La tubqi ve la tedar. O sakar cehennem bırakmaz ve vazgeçmez. Derileri kavurur, üzerinde de 19 zebani vardır buyuruyor Allah'ımız, Yaradanımız, Halık'ımız, sevgili Mevlamız. Evet. Değerli kardeşlerim, fedarni ve men yukezzibu bihazel hadis. Bu sözü, Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Bu umuma bir tehdit. Zerni ve men halaktu vahide, bu özel. Yani İslam'ı
Kur'an'ı inkar eden, efendim, orta çağ karanlığı diyen, çöl kağıt

sohbetimde böyle konuşanlara, yani böyle bir ortamda biz ne yapmamız lazım? Ayetlerle onları size anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Allah razı olun, özlemişim Mevlam. Mükafatlarınızı bol bol ihsan eylesin. Hakkıyla İslam'ı ve Kur'an'ı anlamayı nasip eylesin. Mevlam yolunun yolcusu olmayı cümlemize nasip eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Bana bir dua öğret de namazımda okuyayım," dedi. O da şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin," de. Müttefekun aleyh.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.

İşte vakit ikindi. Asr vakti yani. Hüzün vakti. Gün ihtiyarladı. Güneş şimdi solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Bak, hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Güz yaprakları gibi. Hem dalındasın hayat ağacının, hem de düşmeye hazırlanıyorsun. Rüzgarı bekliyor gibisin. Ansızın esecek bir rüzgar. Hayatla bağlarını zayıflatacak. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın artık. Bak, sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun aslında. Daha az yer kaplıyorsun artık dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine. Hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı vakti. İkindi telaşsız ve serin. Ama telaşlarımız sımsıcak. İkindi günün bağrına usulca sokulmuş bir hançer gibi. Sanki içini kanatıyor. Günün yüzü soluyor. Renkler usulca itiyor. Elleri yana düşüyor ışıkların. Günden ve güneşten nasibimiz azalıyor. Cismimiz yerinde duruyor ancak gölgelerimiz uzamaya başlıyor. Topraktaki ömrümüzün toprağın üzerindekinden daha uzun olduğunu hatırlatıyor gölge. Işığımız azalıyor, gölgemiz çoğalıyor. Gün kısalıyor, gölgeler uzuyor. İkindiki asr dediği vaktin sahibinin, kesin ki hüsranı insanın, dediği gibi oluyor. Kayıplarımız başlıyor. Hayatın yırtık ceplerine cevherler sokuşturuyoruz habire. Yarım kalacak şiirlere kafiyeler tutturmaya çabalıyoruz. Heceler dağılıyor, harfler düzen tutmuyor, ses kesiliyor, ışık dağılıyor. Gelip geçtiği o kadar aşina ki zamanın, yarım kalıyor hayatın şiiri. Yeryüzündeki nasibimiz dara düşüyor. An gölgeleniyor, gün toza bulanıyor. Sen rükularında koca bir dünyanın yükünü atıyorsun omuzlarından. Azim olan Rabbinin huzurunda eğilip başkalarına izzetini ilan ediyorsun. Subhane Rabbiyel Azim. Bedenin eğiliyor, ruhun doğruluyor. Başın alçalıyor, kalbin duruluyor. Yüzün yere dönüyor, alnına rahmet dokunuyor. Yalnızlaşıyorsun rükuda. Telaşlarda unuttuğun, dünya çölünde kaybettiğin kendini yeniden buluyorsun. Tutup dizlerinden kendini kendine doğru çekiyorsun. Kendine gelmek için kendinden geçiyorsun. Vakit
bitiriyorsun.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edep 100-101-5090.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor. Amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak. Yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak. Kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bilenler tesettür mağazasını gördünüz mü? Birbirinden göz alıcı modeller sizleri bekliyor. Şık ferajeler, zarif abayalar. Her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler tesettür mağazasına mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, Bilenlerin ayrıcalığıyla. Bilenler tesettür mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
9: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

hayyun kayyumun hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Hammad'ın dergahında kalmaya devam ediyordum. Dergahta müritler günlerdir aynı şeyi merak ediyordu. Nasıl öğrenebilirlerdi? Merak merama ulaşmanın ta kendisiydi. Çözüm bulmakta gecikmediler. Müritlerden birisi, bunu ancak şeyhe Abdülkadir sorabilir. Birbirine baktılar. Başını sallayarak tasdik ederken kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ondan başka kimse şeyhe soru sormaya cesaret edemez. Abdülkadir sorar da şeyh söyler mi acaba? Şeyhin yanında ondan daha nazlar kim var? Şeyh ondan başkasına sır söylemez. Heyecan dolu müritler etrafımı kuşattı. Ey Abdülkadir, bir şey merak ediyoruz. Şeyh Hammad'a sorar mısın? Nedir diye sordum. Şeyh Hammad'ın her gece arı ultusu gibi sesi duyulmakta. Acaba şeyh sabaha kadar ne söylemekte? Şeyh Hammad, ilmi kalbi bana öğreten iki hocamdan biriydi. Şeyhin yanına gittim. Şeyh her zamanki gibi muhabbetle karşıladı. Yanına oturttu. Müritlerin merakını sual eyledim. Şeyh Hammad sevgiyle baktı. Benim 12 bin müridim var dedi. Her gece onların isimlerini tek tek zikrederim. Onlardan her biri için Allah'tan istekte bulunurum. Müritlerimden biri günah işlerse günahlarından bir ay geçmeden tövbe etmesini, eğer tövbe etmezse ölmesini isterim. Şeyh Hammad'ın duasına çok şaşırdım. Eğer Allah bana kendi katında bir mevki verirse ben kıyamete kadar hiçbir müridim tövbe etmeden ölmemesi için Allah'tan söz almak istiyorum. Ben de bu hususta onlara kefil olacağım. Manevi alemlere kalp gözü açık olan Şeyh Hammad, Levh-i Mahfuz'dan aldığı bilgiyi Şahin dediği bana ulaştırdı. Ey Abdülkadir, Allah'ın izniyle buna vakıf olacaksın dedi.

Bağdat'ta her anımı ilim öğrenmek ve ibadetle geçirirken Acemi Burcu denen yerde kalmaya başladım. 40 gün olmuştu. Bir şey yiyip içmeyelim. İnce bedenim riyazetle iyice incelmişti. 40 günün sonunda yanıma tanımadığım bir şahıs geldi. Elinde ekmek ve yemek vardı. Onları bırakıp gitti. Yemeğe baktım. Açlığın şiddetinden neredeyse yemeğin içine düşecektim. Nefsim açım açım diye sızlanıyor. Ben de yemeği yemek istiyordum. Fakat birisi ağzıma kendi eliyle bir lokma koymadıkça yemek yemeyeceğime dair söz vermiştim. Çok geçmeden yanıma hocam Ebu Said el-Mahzuni geldi. Riyazetten incelmiş bedenime, nefsin susturmasından dolayı başka bir hal almış halime şefkatle baktı. Karnımdan çok şiddetli sesler duyulmaktaydı. Hocam bu denli şiddetli açlık elemime dayanamayıp sordu. ''Ya Abdülkadir, bu hal nedir?'' Şefkat ve merhametle gözleri yaşarmış, muhabbet bakışlarıyla beni kuşatmış hocama, ''Bu nefsimin sıkıntısıdır. Fakat ruhum Mevlası ile rahattır.'' Hocam Ebu Said el-Mahzumi, ''Babül Ecd'e gel.'' dedi ve gitti. Allah'a sözüm vardı. Ondan izin gelmeden ve birisi ağzıma bizzat lokma koymadan bırakmayacağıma dair söz vermiştim. Hocam sadece Babül Ecd'e gel diyerek beni kendi halime bırakıp gitmişti. Bulunduğum yerden ayrılamazdım. Nefsim açım açım diye inliyordu. Feryadu figan ediyordu. Nefis hep feryat eden değil miydi? Hep itiraz eder ve hiç doymazdı. Onu açlıkla doyurmayacaktım. Onun çırpınışlarına aldırış etmeden beklemeye başladım. Tam o sırada yanımda Hızır belirdi. Bana dedi ki, kalk, Ebu Said'i takip et. Sevindim. Emrin geldiğini anladım. Hızır'ın dediğini yaparak hocam Ebu Said'e gittim. Hocamı kapıda beni bekler halde buldum. Hocam serzenişte bulundu. Ey Abdülkadir, benim gel demem sana yetmedi mi? Cevap vermedim. Hocamın gel demesi yeterli gelmemişti. Çünkü manevi alemlerden emir beklemekteydim. Hocam Ebu Said beni karşısına oturttu. Ağzıma lokmaları dizdi. Hocamın ağzıma koyduğu lokmaları yerken 40 günlük manevi seyrine durmuştum. Her lokma Ya Rezzak diye zikrederken kulun Rabbin huzurunda her an böyle nazlanan, her an böyle ihtimam edilen, ağzına lokmaları verilen bir sultanı naz olduğunu anladım. Yemeğin ardından hocam Ebu Said hırka giydirdi. Tarikat yolu açılmıştı. Tüm tarikatları kucaklamaya kadir olan Kadirilik tarikatının besmelesi o gün çekilmişti. 28 yaşındaydım. Hocam Ebu Said el-Mahzuni'nin medresesinde Kur'an, hadis, fıkıh dersleri vermeye başladım. Şevval ayının 16. gecesiydi. Günlerden salıydı. Vakit kuşluğun demindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda görmüştüm. Nur yüzüyle bana yöneldi. Ey oğlum, neden konuşmuyorsun? Ben yabancıyım. Bağdat fasihlerinin yanında nasıl konuşurum? Gülümseyerek buyurdu. Ağzını aç. Ağzımı açtım. Allah Resulü mübarek ağzının suyundan 7 defa ağzıma serpip buyurdu. İnsanlarla konuş. Onları güzel hikmet ve vaazlar ile Rabbinin yoluna çağır. Vakit öğleye inmişti. Heyecanlıydım. Namazdan sonra etrafımda hayli kalabalık oluşmuştu. Sabah gördüğüm rüyamı hatırladım. Konuşmak istedim. Ne konuşacağımı şaşırdım. Konuşamadım. O an karşımda Hazreti Ali belirdi. Ayaktaydı. Bana bakıyordu. Ey oğlum, niçin konuşmuyorsun? Babacığım, nutkum tutuldu, konuşamıyorum. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ağzını aç. Denileni yaptım. Hazreti Ali de 6 kez kendi tükürüğünden ağzıma serpti. Merak edip sordum.
neden yediye tamamlamadınız? Allah Resulüne olan edebimden. Olanlar olmuş, düğüm çözülmüştü. Konuşmaya başladım. Kelamımdan ilk dökülenler şunlar oldu. Akıl, fikir dalgıcı. Kalp sahiline çıkartmak için denize, marifet incileri için dalar. Lisan tercümanın simsarı da o incilerle seslenir. Böylece iman nefesleri ve hüsnü taat ile Allah'ın isminin yüceltilmesine izin verdiği evlerde akar. Vaazlarımda çok az kişi oluyordu. Vaazlara devam ettim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey oğulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
2: Lokman Hekim Hazretleri.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Her yerde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayırlı yolculukların, güzel hatıraların adresi Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri. 1961'den beri ihtiyaçlarınıza kaliteyle cevap veriyor, sizlere hizmet ediyoruz. Hac ve Umre Malzemeleri, tesettür giyim, dini yayınlar, mevlüt ve hediyelik setler, Kur'an-ı Kerim, Yasin, seccade ve tesbih çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Bilenler Toptan ve Perakende mağazasıyla Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı üst katta hizmetinizde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce, Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü, mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bilenler tesettür mağazasını gördünüz mü? Birbirinden göz alıcı modeller sizleri bekliyor. Şık ferageler, zarif abayalar. Her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler tesettür mağazasına mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, Bilenlerin ayrıcalığıyla. Bilenler tesettür mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası

büyük ırmakların sularını her an yenileyişi gibi ruhum da her an yenileniyor. Bazen hayat bir masal kitabı gibi geliyor. Çocukluğumda okuduğum o masal kitapları gibi. Sabah oldu mu unuturdum okuduklarımı. Ama hayat masal değil. Ağlayan gözden, dökülen her damladan sorumluyuz. Hayat bir duruş, hayat bir bakıştır. Ruhun penceresi olan gözlerden inançlı bir bakıştır. Her an bir saf belirlemedir. Ya nefsin ardındasın, ya şeytanın yanındasın, ya da Allah'ın safındasın. Çamurla elmas arasında insan. Sen kim olduğuna karar vermediğin zaman, senin kim olduğuna başkası karar verecektir. Kim olduğunu, neden dünyada bulunduğunu, vazifeni bil, öğren. Sen kendini yönetemediğin zaman, başkası seni yönetecektir. Nefsine hakim olmayı nurlarla öğren. Sen gemini yürütemediğin zaman, korsanlar onu yürütecektir. Nurlardan dersini al da, geminin dümenini doğru tutmayı öğren. Her şey, ama her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. Yarın doğacak güneş, hangi yönden doğacak diye sorarlarsa de ki, bunu ancak Rabbim bilir. Öleceğimizi bile bile yaşıyoruz. Bundan daha büyük bir gerçek yok. Bu hayat böyle mi yaşanmalı? Ey Rabbim! Ey güneşin, ayın, yıldızların, ışık veren her şeyin yaratıcısı Rabbim! Ey dalgaların, kuşların, rüzgarların, denizlerde akıp giden gemilerin, batan güneşlerin yaratıcısı! Her şeyin yaratıcısı Rabbim! Kapanan pencerelerimizi aç, zindanımızın kapısını aç. Senin gücün karanlık geceleri de aydınlatmaya yeter. Medet, ey Rahmanur Rahimim, medet. Kozamın içindeki ipek böceği gibi uyuyorum. Sevgisiz, şefkatsiz, sorular içinde çözüm arıyorum. Bir sen varsın Rabbim, bir de Habibin. Geçiyor, gidiyoruz aynalara baka baka. Ne görüyorsunuz diye ya da ne gördünüz diye soran yok. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Yanlışa, günaha, haksızlığa razı olmayan bir yanımız da yok değil. O devamlı dövüyor, tozunu alıyor bir yanımızın. Gözünü kapamayan, aldanmayan bir yanımız var. Ne yapsak da güzel bir iz bıraksak şu dünyada, şu dünya sahillerinde. Çamurla elmas arası dönme dolap, bir o yanda, bir bu yanda insan. Çamurla elmas arası insan. Dalgalar çabucak örtüyor ayak izlerimizi. Sabırla bir iz bırakayım diye çabalıyorum ama olmuyor. Bir dalga hemen de haber almışçasına yetişiyor. Dalgalarla konuşa oynaşa yürüyorum sahillerden. Bir iz bırakamıyorum. Geriye doğru baktığımda hiçbir iz göremiyorum. Dalgalar da dalga geçiyor benimle. Siliniyor geride bıraktığımız ne varsa her şey. Siliniyor birer birer. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Dünya bir kararda kalmaz. İnsan da öyle. Dünya dalgalı deniz. İnsan da öyle. Dünya bir değirmendir, döner. İnsanoğlu bir fenerdir. Bir gün söner.
siliniyor sahildeki izler gibi her şey. Bir teselli var ama, dünyada eken, ahirette biçen olacak. Şişeden dökülen su gibi akıp gidiyor hayat, su gibi akıp gidiyor. Su yolunu arar, bense kana kana içmek için çeşmeler ararım. O çeşme, bu çeşme, bitmez yolculuğum. Her çeşme başında daha da artar susuzluğum. Ayaklarım çıplak, sahinde bir iz de yok. Dalgalar yuttu. Her yönden saldırıya geçiyor. Kim mi, kim olacak? Fanilik elbette. İçimi eritiyor, buz gibi esiyor rüzgar. Sana burada hayat yok. Sesini kısacağım, susturacağım diyor. Baskın çıkıyor deniz kokulu rüzgar. Fanilik ruhumu üşütüyor. Sahinde iz yok. Çeşmelerde su yok. Aynalarda görüntü yok. Yok, yok, yok. Neredeyim ben Allah aşkına? Neredeyim? Öyle bir varın yanındayım ki o kadar yokum işte. Varlığımdan utanıyorum. Akıntıya kapılıp gidenler çöpten bile medet beklerler. Yokluğunu bilmek de onun varlığına nispetle mümkün. O zaman o kadar varım mı demeliyim, öyle mi bilmeliyim? Yok olmadan, kaybolmadan, bir köşede eski bir eşya gibi fırlatıp atılmadan güneşe çıkmak yok. Işığı görmek yok. Özlemeden kavuşmak yok, aşk yok. Gönlü kaynamayana, içi kıpırdamayana yok işte, aşk da yok. Aşığın gönlü dağlar yıkardı eskiden. Şimdi öyle safi, öyle gölgesiz aşk da yok. Kuru gözde yaş da yok, bu derde ilaç da yok. Bitti artık nasibim, ne varsa hepsi bu kadar. Gün bitimli, hayat ölümlü. Bu türlenen ve gölgelenen dünyada nasibim bu kadar mıydı? Bir kuş bir çalıya sığınır da kendini kurtarır. Bir kuş kadar da mı olamam? Merci ve merce bilip de Rabbime niye sığınmam? Yazık. Ayak izin bile yok. Kendine özgü bir sesin bile yok. Bir rüzgar aldı, nefesini götürdü. Bir dalga da ayak izlerini. Sor bakalım şimdi, senden yarına ne kalacak? Soracaklar bir gün. Ne dersin, neylersin? Kalbini neyle teselli edersin? Sana lazım olacak reçete nurlarda işte. Aç, neresi rast gelirse gelsin, Mesnevi-i Nuriye'nin her sayfadaki her cümle, dalgalı sahillerin ışıldayan deniz feneridir. Bilesin, kendine gelesin, açıp okuyasın inşallah. Uyandım uykulardan şükür ki, hem de ne derin uykulardan onurlarla. Bir lokma karın doyurmaz ama bir söz ruhu doyurur. Nurların kapısını çal. Bir müşteri için de olsa dükkan açılır. Belli mi olur? Bir yiğit 40 yılda meydana gelirmiş. Nefsine söz geçirenden âlâ yiğit mi olur? Yanan yakar. Bir mumdan 1000 mum yanar. Hatam, günahım çok. Eğriyim deme. Eğri bacanın da dumanı düzgün çıkar. Eğri ağaçsız orman bile olmaz. İnsanda her zaman için ümit var. Çamurla elmas arasında insan. Nurların ışığında kainat kitabını okumalı. Okuduğunu anlamalı, anladığını anlatmalı ve yaşamalı. Dağın içinde ne var diye bakmak gerek dağlara. Ara vermeden bakmak gerek. Bulutların içinde ne olduğunu, çiçekte,
çekirdekte ne olduğunu öğrenmek için aralıksız onların da yüzüne bakmak gerek. Bulutlar, yağmurlar, karlar, baharlar. Gerçekten onların da içinde ne olduğunu öğrenmek için ara vermeden bakmak gerek. Hayatın içinde bir yerlerde gizli olan ölüme de öyle bakmalı. Ne olduğunu öğrenmek için, gerçek yüzünü görmek, öğrenmek için. Hiç ara vermeden hayatın içindeki ölüme de bakabilmeli insan. Gencecik birinin, ölmek istemiyorum diye ağlayan birinin sesine de kulak vermeli insan. Nasıl susturabiliriz, nasıl teselli edebiliriz bu sesi? Elimizde yoksa bu asrın reçetesi, Ayet-el Kübra'sı, Haşir Risalesi, yoksa elimizde bir Nur Risalesi, nasıl cevap verebiliriz bunlara? Sahinde yoksun, yollarda, aynalarda yoksun. Dikkat et, izlerin, görüntülerin kaybolduğu gibi sen de kaybolmayasın. Çamurla elmas arasında bir yerdesin. Dikkat et, kayıp gitmeyesin. Kaybetmeyesin en kıymetli sermayeni, yitirmeyesin. Yetişin ey kıymet bilenler, yetişin ey insana insan olduğu için değer verenler. Bir dal uzatın nurlardan, boğulmak üzere olanları görenler. Yetiş ya Hak, yetiş ya Rab, yetiş Allah'ım yetiş. Aradığınız inci işte burada desinler. Çamurdan inciye, elmasa dönüştürsünler seni. Kıymet bilen ellerde değerlensin hayatın. Nurun kucağına, bağrına düşsün. Çekirdeğimiz ağaç olsun. Binler meyve veren. Budur Rabbimizden niyazımız. Çamurla elmas arasında insan. Ya çamurda kalacak, ya elmas olacak. Seçmek bizim elimizde. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım! Kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

0: Sonbaharda ağaçların vaziyetleri dikkat çekicidir. Allah'ın izniyle yıkılmadık ayaktayız diyorlar sanki. Yaz ve sonbaharda dikkat etsek bazı senelerde bahçemizdeki ağaçlarda çok meyve varken bazen de adeta hiç vermezler. Dolayısıyla bir endişe kaplar insanın içini. Acaba bu sene ağaçlar meyve vermeyecek mi diye. Meyve ile ağaç arasındaki ilişkiyi Cenab-ı Hak'tan kopardığımızda bu tür endişeler kaçınılmaz olur. Topraktan tahılları, hububatı, bütün ihtiyaçlarımızı vakti vaktine gönderen Allah, ağaçların elleriyle de meyveleri gönderiyor. Her meyve tam vaktinde. Meyvelerin kim tarafından kime gönderildiği aşikar ama ağaç denilen postacının eliyle gönderilen ve meyve dediğimiz o mektupları da okumamız lazımdır. Bu da bir imtihan işte. Ağaçlarla ve meyvelerle ve dahi mevsimlerle de imtihanımız var. Cevaplarımız mahşer meydanında elimize verilmek üzere yazılıyor. O meyveyi ağaçtan mı bileceğiz, sebeplerden mi? Yoksa göz önündeki o sebepleri de aşıp Rabbimizin lütfuna, iradesine, esmasına ulaşacak mıyız? Mesele bu. Evet, sadece öğrenciler değil. Hepimiz sınavlarla yaşıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri de bu ince noktaya şöyle işaret ediyor. Evet, insan sebeplere müptela olduğu için Cenab-ı Hak Rezzak yani rızkı gönderen olduğundan, rızkı sebeplerin eliyle sunduğunda insandaki duyguların imtihanı başlıyor. Rabbimiz sebepleri yaratıcı ve nimetlerin sahibi bilmeyelim diye bazı seneler şartlar aynı olduğu halde o ağacın eliyle o meyveleri vermiyor. Ta ki nazarlarımız ağaca, toprağa, dallara, çiçeklere değil, onların eliyle meyveyi gönderen mün'imi hakiki, nimetlerin gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'a çevirebilelim. Aldanmayalım. İşte Allah'ın vermesi de rahmet, vermemesi de. Onun her işinde nice hikmetler var. Yani ağaçların bazı mevsimlerde meyve vermesi, bazı mevsimlerde vermemesi Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı. Ağaçlar birer tablacı. Rezzak-ı Kerim olan Allah ne gönderirse onlar da ancak onu verirler. Evet, iman böyledir işte. Göz ağacı meyveyi görür. Kalp gözü ve iman gözü ise onları bize gönderen son derece merhametli olan Rabbimizin lütfunu, iradesini ve güzel isimlerinin tecellilerini görür. İnsana yakışan da budur. Göz ile görmek değil, kalp ile görmek insanı insan yapar. Göz uzaktan sadece dumanı görür. Ama akıl gözü orada ateşin varlığına hükmeder. Resmi gören ressamı arar. Kanunu gören kanun koyan gücü. Eseri gören ustayı arar ve sorar. Sorması lazımdır. Aslında mevsimlerden değil, imtihandan geçiyoruz. Her şeyde insanı bekleyen ince bir perde, ince bir sebep var. Yumurtanın kabuğu gibi. O perdeyi yırtan civciv, hayata merhaba diyor. Yırtamayansa hayata veda ediyor. İmtihan ince, ama aşılmayacak, geçilmeyecek gibi de değil. Allah kaldıramayacağı yükü kullarına yüklemez. Engeller de aşılmak içindir, takılmak için değil. Hatırıma geldi, birisine sormuşlar. Bu sene fındık rekoltesinde bir düşüş oldu. Ağaçlar bu sene fazla fındık vermedi. Neden acaba? Şu hikmetli ve işin iç yüzünü anlatan cevabı vermiş. Günahlarımız fındıkların gırtlağını sıktı da ondan. Evet, insanoğlunun hatalarının, günahlarının da rızkının azalmasına ya da kesilmesine sebep olduğuna dair rivayetler var. En büyük hataysa nimetleri Allah'tan başkalarına sebeplere vermek. Oysa bize nimetleri tahdis etmemiz, yad etmemiz, hatırlamamız, minnetle dile getirmemiz emrediliyor. İnsan sebepler açısından üzerine düşen görevleri layıkıyla yapacak. Sonucu yaratacak olanın Cenab-ı Hak olduğunu bilecek, şükür ile isteyecek, şükür ile verilene kanaat edecek, daha çok istiyorsa daha çok çalışacak. En güzel dua Allah'tan çalışarak istemektir. Fiili dua kabule daha yakındır. Evet, öğrenciler dersine çalışırken, çiftçi tarlaya tohum ekerken, esnaf dükkanını açarken, memur işine giderken her biri aslında Rabbimizi hoşnut edecek çalışma ibadeti yapmakta ya da fiili dua etmekteler. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var buyuruyor Rabbimiz. Hem dünya hem ahiret için anlayalım bunu. Aslında böyle bir ayrım yok ama anlayalım diye ayırıyoruz. Dünya ve ahiret. Yoksa ahiret ve dünya birbirine bağlı. Hareket bizden, bereket Mevla'dan. Evet, imtihandan geçtiğimizi unutmamak ve buradaki güzel işlerimizi ahiret meyveleri olarak bulmak duasıyla. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yerler, gökler dolusu salatu selam olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabına, cümle Allah dostlarına da selam olsun inşallah.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

0: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan...
1: Bursa ve çevresi için yat.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bilenler tesettür mağazasını gördünüz mü? Birbirinden göz alıcı modeller sizleri bekliyor. Şık ferajeler, zarif abayalar. Her tarza hitap eden tesettür kombinleri. En yeni modelleri keşfetmek, tarzınıza zerafet katmak için Bilenler tesettür mağazasına mutlaka uğrayın. Yeni sezonun şıklığı, Bilenlerin ayrıcalığıyla. Bilenler tesettür mağazası, Ulu Cami Bahçesi, Havuz Karşısı, Sayılgan Ege Pasajı alt katında hizmetinizde.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: 40 hadisi şerif.
1: Abdullah İbni Evfa'dan işitildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat, sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.
2: Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: 40 hadisi şerif.
1: Abdullah İbni Evfa'dan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır.
0: Kırk hadisi şerif.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Tevbe suresinin 1 ila 6. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirinden yapmaya gayret edeceğiz. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim edeceğiz. Şimdi sözlerin en güzeli, en güzelin sözleri Rabbimiz Teala'nın Tevbe suresinde buyruğu olan 1 ila 6. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere, bütün Enbiya-i İzam Hazaratı'nın, Peygamber-i Zişan Efendimiz'in, Ehl-i Beyti'nin, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud'un şehitleri olarak, Şühedai İslam'ın öncüleri olan bütün şehitlerin ve onlarla birlikte bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda can veren, vatanlarını, mukaddesatını korumak için canlarını veren bütün şehitlerimizin, azalarını kaybederek ahiret yurduna göçen gazilerimizin, Kur'an-ı Hakim'i tefsir ederek bizlere anlamamıza yardımcı olan müfessirlerin, sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerini aktaran, onları yazarak bırakan muhaddislerin ve aynı zamanda ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenen fukahayı İslam'ın, kibar-ı evliyanın, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de bütün sureler besmele ile başlar. Ancak Tevbe suresi müşriklere kesin bir ihtar ile başladığı için bu ayet-i kerimelerin yer aldığı sureye besmele ile başlanmaz. Sadece Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm denilerek Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanır. Biz de bunu uygulayarak sohbetimize istiaze ile başlıyor ve birinci ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtardır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Ey Müslümanlar! Bunlar Allah ve Resulünden, yani onlar tarafından yapılan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere verilen bir ihtardır. Yani Allah ve Resulü müşriklerle yaptığınız antlaşmadan uzaktır. Antlaşmaları kendilerine atılmıştır. Allah'tan olan beraet, yani ihtar, korumanın sona ermesi, münasebetin bitmesi ve antlaşmanın bozulmasıdır. Ayet-i kerimede geçen ahit, yeminle kuvvetlendirilmiş bir akittir. Müslümanlar Allah'ın izniyle Mekkeli müşriklerle ve diğerleriyle bir antlaşma yapmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin muvafakatini de almışlardı. Fakat Kinane ve Damra oğulları dışında tüm müşrikler ahitlerini bozduklarından Müslümanlara da yaptıkları ahdi bozmaları bu ayetle emrolundu. Bundan sonra müşriklere 4 ay mühlet tanındı. İkinci ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri rezil, rüsvâi edecektir. Müellifimiz bu ayetin tefsirine şöyle başlıyor. Onlara deyin ki, ey müşrikler, yeryüzünde 4 ay daha gelip giderek saldırı ve savaştan emniyette olarak, yağma ve baskından korkmadan seyahat edin, gezip dolaşın. Ayette geçen seyh ve siyahat, suyun tabiatı üzere akması gibi, yeryüzünde dilediği şekilde kolayca gitmek ve seyretmektir. Yine gidiniz, seyru sefer ediniz anlamındaki siru kelimesinde ve benzerlerinde bulunmayan bir rahatlama ve genişlik vardır. Ayette yeryüzünde kelimesinin ilave edilmesi, Darul İslam olsun veya olmasın, dünyanın bütün bölgelerini içine alması içindir. Ayette geçen 4 aydan maksat, haram aylardır ki savaş o ayların geçmesine bağlanmıştır. Bu aylar Şevval, Zülkade, Zülhicce ve Muharrem aylarıdır. Çünkü Tevbe suresi
Hicretin 9. yılında Mekke fethinden sonra Şevval ayında nazil olmuştur. Mekke Hicretin 8. yılında fethedilmişti. Hicretin 9. senesinde ise Efendimiz hac emiri olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı tayin etti. Hazreti Ebubekir Medine'den Mekke'ye doğru yola koyulmuştu ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendi devesi Adba'ya bindirerek hacılara nazil olan Tevbe suresini okuması için onun peşinden gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bu sure Ebu Bekir'e gönderilse iyi olmaz mıydı diye sorulunca benden olacak bir tebliğ ancak benden birisi tarafından yerine getirilebilir buyurdu. Bunun böyle yapılması Arap geleneğinin bir gereği idi. Ahit yapma ya da bozma Arap adetlerine göre ya kabile reisi tarafından ya da onun yakınlarından birisi tarafından olabilirdi. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gönderdi ki ihtilafa mahal kalmasın ve ahit konusunda yeni bir usul mü icat edildi diyecek kimse olmasın. Hazreti Ali kafileye yaklaşınca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh devesinin ayak sesini işitti ve durdu. Bu Resulullah'ın devesinin ayak sesidir dedi. Hazreti Ali onlara kavuşunca Hazreti Ebu Bekir emir olarak mı gönderildin yoksa belli bir vazifeyle mi memursun diye sordu. O da memur olarak gönderildim diye cevap verdi. Beraberce yola devam ettiler. Zülhicce'nin 7. günü olunca Hazreti Ebu Bekir bir hutbe irad ederek hac ibadetlerinden bahsetti. Zülhicce'nin 10. yani Kurban Bayramı'nın 1. günü Hazreti Ali Cemre-i Akabe mahallinde ayağa kalkarak "Ey insanlar! Ben size Allah'tan gelen emirleri tebliğ edici bir elçi olarak gönderildim." dedi. Orada bulunanlar "Ne tebliğ edeceksin?" dediler. Hazreti Ali de Berae yani Tevbe suresinin başından itibaren 30 ya da 40 ayet okuduktan sonra "Ben size 4 şeyi tebliğ etmekle emrolundum. 1. Bu seneden sonra hiçbir müşrik Beytullah'a yaklaşamaz. 2. Hiç kimse Kabe'yi çıplak olarak tavaf edemez. 3. Cennete mümin olan kimseden başkası giremez. 4. Kendisine belli bir ahit verilenin ahdi belirtilen süreye kadar devam edecektir. Ayet-i Kerime'de geçen "İyi bilin ki siz yeryüzünün dört bir yanına gitseniz, dağ tepe demeden her yeri dolaşsanız bile Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani kaçarak ve bir yerlere sığınarak ondan kurtulamazsınız." Rebi'ül Ebrar adlı eserde şöyle denilmiştir: "Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz" sözünden maksat Allah'ın önüne geçemez, onu atlatamazsınız demektir. Çünkü Kinane lügatinde muciz yani aciz bırakan kelimesi aynı zamanda sabık yani öne geçen anlamındadır. Ve yine bilin ki Allah kafirleri rezil, rüsvay edecektir. O sizi dünyada ölüm ve esaret, ahirette ise azap ile zelil kılacaktır demektir. Bu da sizi utanıp arlanacak bir duruma düşürecektir. İmam Kuşeyri der ki, müşriklere 4 aylık bir mühlet verilerek dalaletten kurtulmaları halinde kaybettikleri mallara tekrar kavuşabilecekleri, aksi halde daha da mahrumiyetle karşılaşıp cürümlerinin Allah ile aralarında olan korumayı ortadan kaldıracağı bu ayetle ilan edilmiştir. Sonra bu manayı ifade eden bir sonuçla ayet bitirilerek, "Şayet bu çirkin işlerde ısrar ederseniz, kendinizi kendi ellerinizle helake götürmüş, dünyada iken kanınızın akıtılmasına, ahirette ise pişmanlık duymanıza vesile olmuş olursunuz. Tüm hesaplarınızda kaybedersiniz" denmek istenmiştir. Ayette savaş ve küfürden sonra sulh ve imana davet vardır. Çünkü inkara saplanıp
isyana dalan kimse Rabbine karşı bir nevi harp ilan etmiş olur. Tevbe ve istiğfarı geciktirmesi Melik ve Cebbar olan Allah'ın kahrının ansızın gelmesine aldırmaması yüzünden pişman olur. Ariflerden biri der ki, Ebdal taifesinden olmak istersen, huyunu çocukların bazı huylarına çevir. Çünkü çocuklarda 5 haslet vardır ki, onlar büyüklerde olmuş olsaydı, Ebdal'den olurlardı. 1. Çocuklar rızık için endişelenmezler. 2. Hastalandıklarında yaratıcılarından şikayetçi olmazlar. 3. Yemeklerini topluca yerler. 4. Birbiriyle araları bozulduklarında çabucak barışırlar. 5. Korktuklarında ise gözlerinden hemen yaşlar boşanır. Mesnevi'de şöyle denilir. Güneşin sıcaklığı, dünya bulutunun ağlaması, dünyanın ağzını tatlandırıp güldürüyorsa, sen de akıl güneşini yak, parlat, gözlerinden bulut gibi yaşlar saç, küçük bir çocuk gibi ağlayan bir göz gerek sana. Bu ekmeği az ye, zira şerefini ve manevi zevkini alır götürür. Kıymetli dinleyenlerim, geldik Tevbe suresinin 3. ayetine. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kafirlere elem verici bir azabı müjdele. Müellifimiz diyor ki, Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara, yani bütün müminlere ve ahdine sadık olan ve olmayan kafirlere bir bildiridir bu. Allah ve Resulü müşriklerden, yani muahede yapıp da onu bozan müşriklerin bozdukları ahitlerinden uzaktır, katiyetle beridir. Ayette geçen Hacc-ı Ekber gününden maksadın ne olduğu konusunda iki görüş vardır. 1. Hacc-ı Ekber gününden maksat bayram günüdür. Çünkü ziyaret tavafı ve diğer haccın rükünleriyle kurban kesmek, şeytan taşlamak ve haccın önemli işleri o gün tamam olur. İşte bu ihtar da o gün yapılmıştır. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kurban bayramının birinci günü cemrelerde durmuş, işte Hacc-ı Ekber günü bugündür buyurmuştur. Yine rivayet edilmiştir ki Hazreti Ali radıyallahu an kurban bayramının birinci günü beyaz bir katırın üzerinde cebane bölgesine doğru giderken bir adam gelip katırının dizginlerini tuttu ve Hacc-ı Ekber gününün hangi gün olduğunu sordu. O da işte o gün bugündür dedi. İkinci görüş şöyledir aziz dinleyenlerim. Hacc-ı Ekber gününden maksat vakfeye durulan Arefe günüdür. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac Arefedir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz hacda yapılacak fiilleri Arafat'ta vakfeye durmaya hasretmiştir. Çünkü haccın en büyük rüknü vakfedir. Vakfeye yetişen haccı idrak etmiş, yetişemeyen ise haccı kaçırmış olur. Hacca ekber, yani en büyük vasfı verilmiştir. Çünkü umreye hacc-ı asgar, yani küçük hac denilmiştir. Müellifimiz diyor ki bir başka rivayette, şayet vakfe cuma gününe rastlarsa 70 hac sevabına muadil olur ki bu da Hacc-ı Ekber demektir. Ayet-i Kerime'de geçen uzaktır anlamındaki beri'un kelimesinin zikredilmesi bir tekrar sayılmaz. Zira surenin başındaki bera'e kelimesi bir haber verme mahiyeti arz ederken burada zikredilen beri'un kelimesi bu ultimatumun bildirilmesini gerekli kılan bir ihbardır. Bu sebeple insanlarla da irtibatlandırılmış
daha önce kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz buyurulduğu gibi kendileriyle antlaşma yapılanlara da tahsis edilmemiştir. Eğer küfürden ve ahdinizi bozmaktan tövbe ederseniz, bu tövbe sizin için iki dünyada küfür üzere ve ahdi bozmuş olarak kalmaktan daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz, yani tövbe etmekten kaçınırsanız, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Dünyada istediği zaman onun elinden kurtulamazsınız. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani ondan kaçamaz veya onunla mücadele edemezsiniz demektir. O kafirlere ahirette elem verici bir azabı müjdele. Burada hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemedir. Burada müjde ifadesi onlarla alay etmek için korkutma makamında zikredilmiştir diyor müellifimiz. Tevbe suresinin 4. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, antlaşma şartlarından hiçbir şeyi eksik bırakmayan ve size karşı hiç kimseye arka çıkmayanların antlaşmalarını kendilerine tanıdığınız süreye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah müttakileri sever. Müellifimiz diyor ki, ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden ifadesiyle, aradan müddet geçmekle birlikte, sözlerinde durduklarına delalet etmek üzere, antlaşma şartlarından hiçbir şeyi eksik bırakmayan, yani verdikleri sözlerden dönmeyen demektir. Kâşifî der ki, onlar sizin ahitlerinizden bir şey eksiltmediler, yani sizin ahdinizi bozmadılar demektir. Ve size karşı düşmanlarınızdan hiç kimseye arka çıkmayanların antlaşmalarını kendilerine tanıdığınız süreye kadar tamamlayın. Buna göre ahitlerini bozan müşriklere 4 ay süre tanınırken, ahitlerine sadakat gösterenlere 4 ay gibi bir süreyle sınır konulmamış, verilen ahde riayet edilmesi istenmiştir. Yani antlaşmayı bozanlara tanınan süre geçince, onlara savaş açmayın, onları diğerleriyle bir tutmayın denilmek istenmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye yılında Beyt-i Şerif'in yanında Kinane kabilesinin bir boyu olan Damra oğulları ile bir antlaşma yapmıştı. Bu sure nazil olup tebliğ edildiğinde ahitlerini bozmadıkları için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde kendilerine dokunmamıştır. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Şüphesiz Allah müttakileri sever. Bu bölüm Allah'ın emrine uymanın gerekliliğini ifade ettiği gibi, antlaşma şartlarına riayet etmenin de takva cümlesinden olduğuna işaret etmektedir. Müşrik de olsa ahdine riayet eden fedakar ile etmeyen gaddar kimseyi eşit tutmanın takvaya uymadığına dikkat çekilmektedir. Şeyh Nasrabadi şöyle der, müttakinin yani takva ehlinin alameti 4'tür. 1- Hadleri yani Allah ve Resulünün koyduğu sınırları muhafaza etmek. 2- Hak yolda var gücü ile çalışmak. 3- Ahitlere sadakat göstermek. 4- Var olana kanaat etmek. Bu manaları şiirle şöyle dile getirmişlerdir diyor müellifimiz ve beyti aktarıyor. Müttaki kimsenin 4 nişanı vardır. Şer'in hükümlerine riayet etmektir ilki. İkincisi, gücü kuvveti olunca elindekini fakir ve kimsesizlere harcar. Ahdi vefaya bağlar üçüncüsü. Nihayet 4.'sü ne varsa elinde ona razı olur. Kıymetli dinleyenlerim, Tevbe suresinin 5. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin.
ve her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Haram aylar çıkınca, yani bu aylar geçince, ayette çıkmak diye tercüme edilen insilah kelimesi, hayvanın derisinin vücudundan soyulması, yani yüzülmesi anlamında kullanılır. Burada istiare yoluyla müddetin bitmesi manası kastedilmiştir. Tıpkı örtünün kalkıp arkasındakilerin ortaya çıkması gibi. İşin aslı şudur. Zaman kendisinde ve kendisiyle ilgili olan hususları kuşatır ve derinin hayvanı kapladığı gibi onları kaplar. Zamanın gün, ay ve yıllar gibi dilimleri de böyledir. Geçtiği vakit sanki içerdiklerinden sıyrılmış, onların üzerinden perdeyi açmış gibi olur. Ayların haram vasfıyla vasıflanması, kendilerinde savaş yapılmasının haram kılınması sebebiyledir. Bu aylar, ahitlerini bozanlara serbest dolaşma süresi tanınan Şevval, Zülkade, Zülhicce ve Muharrem aylarıdır. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Bütün bu öldürülmek, esir edilmek, muhasara altında tutulmak gibi müeyyideler neticesinde, eğer iman ederek şirkten tövbe eder, tövbe ve imanlarını tasdik etmek üzere namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın, onları kendi hallerine bırakın ve zikredilen müeyyideleri onlara tatbik etmeyin. Burada diğer ibadetler bırakılıp namaz ve zekatın zikriyle yetinilmesi, onların bedeni ve mali ibadetlerin en önde gelenleri olmaları sebebiyledir, diyor müellifimiz. Kadı Beydavi der ki, bu ayet, namaz kılmayan ve zekat vermeyen kimsenin kendi haline bırakılmayacağına, bu ibadetleri yerine getirmesi için müeyyide uygulanması gerektiğine delildir. Ve ayet şöyle bitiyor. Allah bağışlayan, esirgeyendir. Onlara yol verip serbest bırakın. Çünkü Allah onların önceki inkarlarını ve sözlerinden dönmelerini bağışlar, mağfiret eder. Zira İslam öncesini temizler. Nitekim hac ibadeti de önceden işlenen günahları siler, süpürür. Allah onları İmanları ve ibadetleri sebebiyle de mükafatlandırır. Bilesin ki Allah Teala bu ayette cihadı emretmektedir. Cihat dört çeşittir. 1. Velilerin cihadı, güzel ahlakla süslenmek suretiyle kalb iledir. 2. Zahitlerin cihadı, nefislerini çirkin vasıflardan temizlemek suretiyle nefis iledir. 3. Alimlerin cihadı,

Hayır. İşte bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Müellifimiz diyor ki, eğer öldürmeni emrettiğim müşriklerden biri senden eman dilerse, yani haram aylar çıktıktan sonra senden eman ve himaye talep ederse, Allah'ın kelamını, yani lehine ve aleyhine olan sevap ve cezalar konusunda Kur'an'ı işitip dinleyinceye kadar ona eman ver ve onu öldürmekte aceleci olma. Ayet şöyle devam ediyor. Sonra, yani Allah'ın kelamını işitip dinledikten sonra mümin olmazsa, onu güven içinde bulunacağı yere, yani emniyette olacağı meskenine, kavminin arasına ulaştır. Ondan sonra onunla savaş. İşte bu, yani eman vermenin ve güven içinde bulunacağı yere ulaştırmanın emredilmesi, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Yani İslam nedir, aslı ve hakikati nedir bilmezler onlar. Ya da onlar cahil bir topluluktur manasınadır. Bu sebeple onlara eman vermek gerekir ki hak ve hakikati anlasınlar da hiçbir mazeretleri kalmasın. Buradan hareketle İslam fakihleri, alimleri şöyle demiştir. Bir harbi, yani darul harpte bulunan biri Müslüman olsa, namaz ve oruç gibi şer'i mükellefiyetleri bilmese, sonra darul İslam'a gelse bu ibadetleri kaza etmesi gerekmez. Öldüğünde bundan dolayı da cezalandırılmaz. Fakat darul İslam'da, yani İslam yurdunda Müslüman olsa, şer'i hükümleri bilmese yapmadığı ibadetleri kaza etmesi gerekir. Kafirler Allah'ın koyduğu hükümleri bilmeyen bir topluluk olduğu gibi, nefis ve sıfatları da Allah'ı ve lütuflarını bilmeyen bir güruhtur. Bir türlü ona yönelmezler. Dünyayı ve şehvetlerini çok iyi bilirler ve onlara ulaşmak için can atarlar. Allah Teala kul kendisine yönelsin ve taatine koşsun diye lütfuyla onlara bir mühlet verir. Rivayet olunur ki İsrail oğullarından bir genç Hak Teala'ya 20 yıl ibadet ve kulluğa devam etti. Sonra onu terk edip 20 yıl masiyet üzere bulundu. Sonra bir gün aynaya baktığında sakalında beyaz kıllar gördü. Bundan hoşlanmadı ve şunları söyledi. İlahi, sana 20 yıl itaat, 20 yıl da isyan ettim. Tekrar sana dönsem beni kabul buyurur musun? O esnada evin arkasından bir ses işitti. Dönüp baktığında kimseyi göremedi. Ses şöyle devam ediyordu. Sen bizi sevdin, biz de seni sevdik. Sonra bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. Sonra isyan ettin ama sana mühlet verdik. Şayet bize tekrar dönersen biz de kabul ederiz. Müellifimizin aktardığı bu hatıradan sonra sözleri şöyle devam ediyor. Kula gereken tövbe ve istiğfarda acele etmektir. Çünkü gencin tövbesi ihtiyarın tövbesinden daha güzeldir. Çünkü genç güçlü kuvvetli olduğu ve her şey onu şehevi arzulara çektiği halde nefsin isteklerini terk etmiştir o. İhtiyarın ise şehveti zayıflamış ve arzuları azalmıştır. Dolayısıyla ikisi bir olmaz. Ve müellifimiz sözlerini şu cümlelerle tamamlıyor. Ey üzerinden yıllar geçen, hata ve isyan denizinde yüzen adam. Ey bunca delilleri ve nice ibretleri yıllar yılı gören, ayet ve sureleri işitip de gördüğü ve duyduğu şeylerden istifade edemeyen kişi. Söyle bana, levh-i mahfuzda şakavet damgası yemiş birinin kurtuluş çaresi nedir?

bilmez misin? Gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. Ve Allah bir kimseye nur vermemişse, artık onun nuru olmaz. Allah'ım, bizi güzel hitabından lezzet duyan, yakınlığınla mes'ud ve bahtiyar olan, yüce sıfatlarının ayetlerini marifetle vasıflanan ve zatının sırlarına vasıl olanlardan kıl. Feyyaz-ı mutlak olan sensin sen. Bu duaya amin diyerek bizler de sohbetimizi tamamlıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle buluşuncaya kadar Yüce Mevlamızdan sizler için ve bütün İslam alemi için, hasreten Gazze'deki mazlum kardeşlerimiz için selametler lütfetmesini, onları teyidi ilahi ile müeyyed, nusreti ilahiye ile mansur ve muzaffer kılmasını Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Sözün özü.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.
0: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi. Başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu. Ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: 40 Hadis-i Şerif. Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse ben de ondan iyiliği keserim. Akraba arasındaki münasebetin şerefli mevkiini beyan etmeye bu kutsi hadis-i şerif en büyük delildir. Zira Allah'a mahsus en güzel isimlerden olan Rahman kelimesiyle nesebi yakınlık manasına gelen Rahim, kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak, ismimden yani Rahman'dan Rahim'i türettim buyurmuştur. Bu beyanda Rahim'in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukuna riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.''

kaç kişi ölürken de insandır? Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
0: Kırk hadisi şerif.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Enbiya Suresinin 107. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Ayet-i kerimesinin meali, tefsiri ve açılımı ile ilgili elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de. Bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Zat-ı ehadiyetinin ve rızayı kurbiyetinin hürmetine biz aciz, zayıf ve biçare kullarını Hazreti Rububiyetine imanda daim, ibadet ve taatte kaim eyle. Bizleri kendilerinden razı olduğun kulların arasına ithal, hizmet ve ubudiyette temayüz eden aşıklar ve sadıklar zümresine ilhak eyle. İsimlerimizi aşıklar ve sadıklar divanında ipka, ancak sana kulluk ve ibadet eden abidler ve salihler arasında ila eyle. Zat-ı uluhiyetine hakkıyla kulluk eden, kulluğunun kadru kıymetini bilen has kullarından eyle. Nefislerimizi şeytanın şerrinden, masiyet illetinden, kafirlere ve zalimlere kul olmak zilletinden halas eyle. Seyyidül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine, sebebi hılkati Adem ve bedi-i eshab-ı alem izzetine, din-i mübinin halvethanesi olan kalplerimizi o Sultan-ı Azam ve Nebi-i Muazzam'ın, evladının, ehli beytinin, ashabının, ensarının, ahbabının ve saki aşk-ı ilahi ve aşk-ı Resulü Rabbil Alemin olan velilerin, alimlerin, muhabbetleri nurları ile pürnur eyle. Amin. Server-i Serdar-ı Sadr-ı Yakin, Yârgâr-ı Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbel Alemin. Gönüllerimizden hubb-ı sivayı ihraç ederek gönül evlerimizi aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tezyin eyle. Hakkı görecek göz, halkı irşad edecek söz, hak ve hakikati kuşkusuz kabul edecek tertemiz bir öz sahibi olmayı nasip ve müyesser eyle. Hakkı zikredecek bir dil, hakkı sevecek bir gönül, hakkı duyacak kulak, hakka yürüyecek ayak, baş ve ihsan buyurarak bizleri ilahi sırlarının hakikatlerine vakıf kullarından eyle. İbadet ve taati sıdkı hulus ile yapan, kulluk ve ibadetinden zevk alanlardan, kalpleri aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile dolanlardan, kulluk makamında zevk ve sefa bulanlardan eyle. Bizlere öylesine bir hulus, ihsan ve inayet buyur ki, her zaman ve her mekanda cemalin şem'ine pervane olalım. Şem'i nur cemalin etrafında tavaf kılalım. Mestu hayran kalalım. Hakkı ve hakikati bulalım. Bizlere öylesine bir iman ve ikan bahş ve ihsan buyur ki, itikat ve amellerimizde murad-ı ilahine ve Habib-i Edibinin murad-ı seniyyesine layık, kulluk ve ibadette faik olalım. Dünya hayatında salah ve selamet ve ahirette necat ve saadet bulalım. Makam-ı ehadiyette azameti kibriyan hürmetine bu fani vücutlarımızı benlik ve bencillikten kurtararak
Cemal-i Ba Kemal'in izzetine, derya-i rahmetinin sonsuzluğunda müstagrak olalım. Ya İlahi, Kur'an-ı Azim hürmeti için Habib-i Edib'in Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kelam-ı kadiminde münderiç, hakaik ve dekaikinin keramatı hakkı için Kur'an-ı Azimül Bürhan'ında beyan buyurdun. Esma-i zat ve sıfatın aşkı için yüce katında mahbub ve makbulun olan kullarının gözyaşı için, Hüseyin'in kanı için, Hazretine doğru varan yol için, Sırr-ı Meryem, Sure-i İmran için, Hüsnü Veci Yusuf-u Kenan için, dünyanın menzili olan ecel yastığına başlarımızı koyduğumuz zaman kamil bir iman ile çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Son sözlerimizi kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Ölüm anımızda kendilerini müjdeleyici meleklerin af ve mağfiret, cennet ve cemal-i ilahi ile müjdeledikleri kullar zümresine bizleri de ilhak eyle. Ölümün şiddetinden, kabrin vahşetinden, mahşerin dehşetinden, cehennemin ateşinden bizleri halas eyle. Tevfik-i ilahin ile bizleri burada böylece topladığın gibi, o dehşet gününde de Habib-i Edibi'nin sancağı altında, civar-ı Mustafa'da lütfu kereminle cem-u haşreyle. Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ve iltifatına nail ve mazhar eyle. Mizanımızın sağ kefesini ağır ve defterlerimizi sağ yanımızdan alanlardan eyle. Sıratı emniyetle geçenlerden, cennet hullesini biçenlerden, şarab-ı kevserden içenlerden eyle. Bizleri cennet ve cemalinle müşerref eyle. Vatan ve milletimizi mahşere kadar bu cihanda adl ve ibka buyurarak bu milleti, şanlı ordumuzu, şerefli kumandanlarımızı ve devlet büyüklerimizi hayırlı işlerinde ve teşebbüslerinde daima muvaffak eyle. Aziz din kardeşlerim ve hak yoldaşlarım, dersimizin başında sunduğumuz Enbiya Sure-i Cellesi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Resul-ü Sekaleyn İmam-ül Haremeyn sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce şanında "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" buyurmaktadır. Bir hadis-i kutside de "Seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım." Bu ayet-i kerime ile hadis-i kutsiyi akıl ve mantık ölçüleriyle bağlantı kurarak değerlendirecek olursak görürüz ki bütün kainat ve mevcudat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine yaratılmış ve Habib-i Edib-i Kibriya 18 bin aleme rahmet olarak gönderilmiştir. Allah-u Sübhanehu ve Teala bu gerçeği böylece beyan ve ilan buyurmakta, Resul-i Zişan'ın indi ilahisindeki mertebesini bazı gafillere ve cahillere duyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Beni Rabbim terbiye etti, hem de en güzel terbiyeli." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 40 yaşında Nebi ve 43 yaşında Resul olduğunu kabul ve iddia etmek, İrfan sahipleri için yanlış ve hatalı bir görüştür. Zira Cenab-ı Fahri Risalet 40 yaşında nübüvvetini ve 43 yaşında da risaletini ihsar buyurmuşlar. Başka bir deyimle açıklamakla emrolunmuşlardır. Hazreti İsa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiş bir nebi olduğu halde daha beşikteyken kendisine nübüvvet verildiğini açıklamıştır ki bunu Kur'an-ı Azimüşşan da böylece beyan buyurmaktadır. Meryem Sure-i Celilesini ibretle okuyacak olursak görürüz ki Hazreti Meryem aleyhisselam sevgili oğlunu alarak kavmi ve kabilesi arasına dönünce ona "Ey Harun gibi namuslu ve şerefli bir kimsenin kız kardeşi olan Meryem, senin baban zina edici kötü bir adam değildi. Annen de namuslu ve iffetli bir hatun iken senin doğurduğun bu çocuk nedir?" diye hesap sordular. Ve o da cevaben Hazreti İsa aleyhisselam'ı işaret etti. Meryem suresi 29'da. "Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşuruz?" dediler. İşte o zaman Hazreti İsa aleyhisselam
ağzından memeyi bırakarak onlara döndü ve fasih bir dille, "Ben Allah-u Teala'nın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi yaptı," buyurdu. Ey hak ve hakikate talip, iman, irfan ve ishan sahipleri! Bir İsrail peygamberi beşikte peygamberliğini ilan ve beyan ederdi. İki cihan serveri, aşıkların ve sadıkların rehberi ve ahir zaman peygamberi 43 yaşında mı peygamber olur? Bu zarif nükteyi insaf ile düşününüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gerçekten ahlak ve karakter bakımından bütün insanlığın fevkinde bulundukları gibi vücut ve güzellik bakımından da gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin en güzeli, en nezihi, en nazikiydiler. Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi ve mürebbisi Kur'an-ı Azim'de onun en üstün ahlaki haslet ve meziyetlere sahip bulunduğunu şu ayet-i kerimeyle açıkça beyan buyurmaktadır. Kalem Suresi 4. Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Allah Azimüşşan yarattığı mahlukat içinde ve özellikle gelmiş geçmiş peygamberlerden hiçbirisi hakkında en enfesiniz, Rauf ve Rahim, aziz bir nebi ki sizin aranızdan, sizin nefsinizden hitab-ı izzetiyle tatifkar bir ifade ve beyanda bulunmamış, zat-ı ehadiyetine mahsus esma ile hiçbir nebisini sıfatlandırmamış, böyle bulunduğu halde onun Efendimizin yüce şanında şöyle buyurmaktadır. Tevbe suresi 122'de, yemin ederim size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki bir sıkıntı ve meşakkate uğramanız ona pek ağır gelir. O hidayet ve salahınıza haristir. Sizin üzerinize titrer, bütün müminler için rauf ve rahimdir. Kadri valası bütün cihana, bütün insanlık alemine taraf-ı ilahiden kitab-ı kerim ile böylece ilan buyurulmuştur. Yalnız bu kadar mı? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim ve Furkan-ı Mübine, yani kendi kelamına nur vasfını layık gördüğü gibi Habib-i Edib'ini de nur lafzıyla vasıflandırmıştır. Maide Suresi 15. Size Allah-u Teala'dan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Habib-i Edib'inin zulmetleri yırtan ve karanlıkları aydınlatan bir Sirac-ı Münir, çok nurlu bir ışık olduğunu da yine Kelam-ı Kadim'inde Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan buyurmaktadır. Ahzab Suresi 45-46'da. Ey Nebi-i Zişan! Biz seni kendilerine gönderildiğin insanların doğrulamalarına ve yalanlamalarına şahit, iman edenleri cennet ve nimetle müjdeleyici, yalanlayanları cehennemle korkutucu ve Allah-u Teala'nın izni ve emriyle tevhid ve taatine davet edici ve ışık saçıcı bir çera olarak gönderdik. Ey ehli iman, buyuruluyor. Dikkatli dinle ve düşün. Alemlerin Rabbi senin sevgili peygamberinin hayatına yemin ediyor ve onun mümtaz ve müstesna ömrünün Allah-u Teala katında ne kadar kıymetli olduğunu beyan buyuruyor. Hicr Suresi 72. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Resuller Resulü, hayatın hakkı için onlar hayret ve delaletlerinden mütereddittirler. Şeyh Galip Kudüs'e sırruhu bunu ne güzel ifade buyurmuştur. Sultan-ı Resul, Şah-ı Mümeccetsin efendim, biçarelere devlet-i sermetsin efendim, Divan-ı İlahi'de Ser Ahmetsin efendim, Menşuru le-amrükle müeyyetsin efendim, sen Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hangi peygamberin ümmeti olduğunun farkında mısın ey benim canım kardeşim? Kadrini kıymetini bil bunun. Resul-i Zişan'a anandan, atandan, evlattan, bu fani dünya hayatından neyin varsa hepsinden ziyade sev ki ümmeti olmak şerefine layık olasın. İmanın kemale, dinin yakine gelsin. Onun şefaat uzmasına hak kazanasın. Öyle bir peygamber-i alişan ki yerlerin ve göklerin ve yerlerle gökler arasındaki her şeyin, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi ve mürebbisi, Kur'an-ı Kerim'inde onun
en yüce ve en yüksek bir ahlak üzere bulunduğunu teyit ve tasdik buyurduktan sonra onu insanların en nefisi ve enfesi olarak vasıflandırıyor. Rauf ve Rahim sıfatları ile sıfatlandırıyor. Nur olarak tanıtıyor. Onun ömrü azizine and içiyor ve ona itaatin bizzat kendisine itaat olduğunu açıklıyor. Nisa suresi 80'de kim Allah-u Teala'nın Resulüne itaat ederse Allah-u Azimüşşan'a itaat etmiş olur. Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri Habib-i Edibine biat edenin yani ona tabi olanın, ona muti olanın Zat-ı Ecelle Alâsına biat etmiş olacağını da açıklıyor. Fetih suresi 10. Muhakkak ki sana biat edenler hakikati halde Allah-u Teala'ya biat etmişlerdir. Demek oluyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat Allah-u Teala'ya itaattir. Ve ona biat etmek de muhakkak ki Allah-u Azimüşşan'a biat etmektir. Allah korusun. Bunun aksi olarak ona isyan etmenin Allah-u Teala'ya isyan etmek, ona tabi olmamanın da Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerine tabi olmamak demek olacağını ilave etmeye lüzum var mıdır? Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Habibi edibini sallallahu aleyhi ve sellem taltif ve tatyip etmek ve onun gönlünü almak için şöyle buyuruyor. Duha suresinin 1 ve 5. ayetlerinde mealen: Habibim, senin doğduğun günün sabahı hakkı için, Hak rızasına erişilen gece hakkı için, Habibim, sabah vakti gibi olan yüzünün nuru ve miraca erdiğin gecenin karanlığı misali, saçının ve zülfünün siyahlığı hakkı için, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette ahiret hayatı sana dünya hayatından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana sen razı oluncaya kadar verecektir. Diğer bir sure-i cellede Rabbimiz İnşirah suresinde senin göğsünü şerh etmedik mi? Kalbini hikmet ve marifet ile doldurmadık mı? Seni sefalı, sabır ve sebatlı bir gönüle malik kılarak peygamberliğin ağır yükünü ve müşriklerin eza ve cefalarını yüklendin, insanlık numunesi oldun. Seni günahlardan masum kılmadık mı? Ağır olan yükünü hafifletmedik mi? Namını ve şanını kainata ilan etmedik mi? Adın ve sanın her yere yayıldı. Payenin yüksekliği bütün alemlere duyuruldu. Şerefin arttı. İsmin ezanda, yerlerde ve göklerde zikredilmiyor mu? Elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Ve elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse namazdan fâri oldun mu? Kalk, yorul ve ancak Rabbine tazarru ve niyaz et, ona doğrul. Buracıkta dikkat ve ibretinize sunmak istediğimiz latif bir nükte var. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habib-i Edibine, ey mahbubum, biz azimüşan senin sadrını şerh etmedik mi buyurmaktadır. Oysa Musa aleyhisselam Tur-u Sina'da sadrının şerh edilmesini Rabbinden bizzat tazarru ve niyaz eylemektedir. Taha suresinde Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rab, sadrımı şerh eyle, işimi kolaylaştır ve dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar, bana yakınlarından birisini vezir yap. Kardeşim Harun bana yardımcı olsun. Evet, Hazreti Musa aleyhisselam sadrının şerh olunmasını, işlerinin kolaylaştırılmasını, lisanındaki tutukluğun giderilmesini, sözünün daha iyi anlaşılmasını, ehlinden ve akrabasından bir zatın kendisine vezir ve yardımcı olarak verilmesini ve bu vazifeye kardeşi Harun aleyhisselamın iltimas buyurulmasını Allah-u Sübhanehu ve Teala'dan böylece niyaz etmektedir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelince Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri kendilerine şöyle hitap buyurmaktadır. Ey Habibim! Senin sadrını şerh etmedik mi? Seni günah işlemekten hıfz ederek pak ve masum kılmadık mı? Senin zikrini yüceltmedik mi? Seni muazzez kılmadık mı? Sana ve senin ümmetine bir zorluğa iki kolaylık vermedik mi? Bu çok mühim farkı ehl-i imanın irfan ve idraklerine arz ediyoruz. Bu iltifat ve taltif Allah-u Azimüşşan'ın Habib-i Edibine muhabbet ve ihsanlarının belirtileri değil midir? Rahmeten lil alemin olan Resul-i Zişan'a Allah Azze ve Celle lisan talakatı bahş ve ihsan buyurmuş, onu daima güler yüzlü, tatlı dilli kılmış ve kendisine istemeden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain efendilerimiz gibi vezirler ve yardımcılar terfik buyurmuştur. Fetih suresi 29'da onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli fakat kendi aralarında pek merhametlidirler. Sen onları hep rükû ve secde halinde görürsün. Onlar Allah-u Teala'nın daima fazlını ve rızasını dilerler. Simaları yüzlerindeki secde eserlerinden belli olur buyurulmaktadır. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e talep buyurmadan taraf-ı ilahiden vezirler ihsan buyurulduğunun diğer bir delili de ayet-i kerime Nisa suresi 69. Onlar Allah Azimüşşan'ın kendilerine nimetler, bahş ve ihsan buyurduğu
nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunların her biri ne güzel arkadaş olurlar. Bu dört zattan aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasıyla İslam nasip olan yalnız Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Ayet-i kerimede sıddıklardan murat, sıddıkların başı olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık, şehitlerden murat, şehitlerin başı Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer, salihlerden murat, Hazreti Osman ve Hasan-ı Ülaike Refika'dan murat da Ali İbni Ebi Talib, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmaine işaret olduğu gün gibi aşikardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bütün insanlığa müjdeci ve korkutucu olarak gönderilmiş bulunduğu da şu iki ayet-i kerime ile sabittir. Sebe suresi 28. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün insanlara ancak taat ehline müjdeci ve Allah-u Teala'nın azabıyla korkutucu olarak gönderdik. Ahzab suresi 45. Ey Nebi Zişan, biz seni kendilerine gönderildiğin insanların doğrulamalarına ve yalanlamalarına şahit, iman edenleri cennetle ve nimetle müjdeleyici, yalanlayanları cehennemle korkutucu ve Allah-u Teala'nın izni ve emriyle tevhid ve taatine davet edici ve ışık saçıcı bir çera olarak gönderdik. Diğer bir ayet-i kerimede Âl-i İmran suresi 144'te Habibim, Mahbubum, Ahmedim, Muhammedim muhakkak bir Resul-ü Muazzam'dır. Kendisinden önce gelip geçen bütün peygamberler nasıl birer Resul idiyseler, Muhammedim de Risalet ve Nübüvvet'te tıpkı onlar gibi bir peygamber-i alişandır ve bana hepsinden sevgilidir. Bu ilahi hükmü teyit ve tespit eden diğer bir ayet-i kerime ise şöyle. Ahzab suresi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ricalinizden hiçbirisinin babası değildir. Ve fakat o, Allah-u Teala'nın Resulü ve peygamberliği,

elbette kafidir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'nın abdi hassı, yani has kuludur. Ve bu gerçeği de yine Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade buyurmaktadır. İsra suresi 1. ayet-i cellede bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf bulunan Allah-u Teala mübarek bir gecenin mübarek bir cüz'ünde abdi hassını Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e götürdü. Abdiyet, kulluk denilince kendi abdiyetinle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdiyetini mukayeseye kalkışma. Zira bütün cihanın abdiyetini terazinin bir gözüne ve Habib-i Edibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdiyetini diğer bir gözüne koysak Resul-i Zişan'ın abdiyeti ağır gelir. Bunun içindir ki imanın ve İslam'ın temeli olan kelime-i şehadette onun risaletinden önce abdiyeti zikrolunmuştur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bazı gafillerin ve cahillerin, bir takım kıt ve kısır akıllı zavallıların, Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi bir insandır demeleri veya diyebilmeleri ancak ve yalnız kendi küçüklüklerini ve düşüklüklerini gösterir. Bu idrak ve izan yoksulları böyle bir ifade ve iddiada bulunurken yalnız cahilliklerini ve bilgisizliklerini değil, aynı zamanda ahmaklıklarını da ortaya koymuş olduklarının farkında olamamaktadırlar. Evet, nebilerin önderi, aşıkların ve sadıkların rehberi, ahir zaman peygamberi, cinsiyet bakımından her ne kadar insan ise de abdiyette bütün mahlukatın fevkinde üstündedir. Aksini iddia edenlere cinsiyet ile abdiyeti birbirine karıştırdıklarını ve bundan dolayı çelişkiye düştüklerini hatırlatmak yerinde olur. Kaldı ki yeryüzünde hiç kimse cinsiyet bakımından bile eş ve eşit değildir. Hiçbir mahluk ne kadar benzerse benzesin birbirinin aynısı değildir ve olamaz. Zira Allah-u Teala'nın esması vardır. Ya Vasi'u ismi celili muktezası olarak Allah-u Sübhanehu ve Teala bir yarattığını bir daha yaratmaz. Bahusuz Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fevkalade hesna ve müstesna bir hılkiyete sahip olarak yaratılmış, ne abdiyet ne de cinsiyet bakımlarından hiç kimseye benzemez. Daha açık bir deyimle, Fahri Kainat Efendimiz zarf olarak insan yaratılmıştır, mazruf olarak ise hiçbir mahluk, ne insan ne cin ne de melek, zat-ı risalet penahilerinin yaratılışı, ahlakı, güzelliği, zekası ve abdiyeti cihetinden onun gibi olamaz. Zira o sebebi hılkati Adem ve esbabı hılkati alemdir. Onun yaratılışı Allah-u Teala'nın aşk ve muhabbetinin iki aleme zuhurudur. Resul-ü Müşteba hak ile, hak Resul-ü Müşteba iledir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hak ile söyler, hak ile tutar, hak ile atar, tevhid-i efaline delil. Enfal suresi 17. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara bir avuç toprağı atan da sen değildin. Fakat atan Allah-u Teala idi. Ayet-i kerimesi olup, Kur'an-ı Hakim'de kendisine bahşolunan aziz, rauf, rahim sıfatları da tevhid sıfatına delildir. Tevhidinin zatına delil ise Fetih suresi 10. Muhakkak ki sana biat edenler hakikat halde Allah-u Teala'ya biat etmişlerdir ayet-i kerimesidir. Kurbiyetinin delili de Necm suresi 9. Ona iki yay kadar belki ondan yakın oldu ayet-i kerimesidir. Hak ile söylediğine delil ise Necm suresi, o arzusuna göre kendiliğinden söz söylemez. Onun nutku Kur'an-ı Azimülbürhan'dır. Onun Kur'an-ı Kerim veya din emrindeki sözü ancak bir vahidir ki Allah-u Teala tarafından vahyolunmuştur ayeti cellesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ind-i ilahideki mevki ve mertebelerini beyan ve ilan için Malikül Mülk olan Rabbil Alemin'in melekleriyle aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e tazim ve tekrim buyurduğunun delili ise Ahzab suresi, Allah-u Teala ve melekleri

Ve Nebiyullah'a salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam edin ayet-i kerimesi olup Allah-u Sübhanehu ve Teala bu gerçeği Kitab-ı Emced'inde bütün ariflere ve bütün gafillere böylece duyurmaktadır. Bilindiği gibi salatın iki manası olduğunu alimlerimiz bildirmişler. Birisi namaz, diğerisi Resul-ü Zişan'a duadır ki bu duaya tasliye denilir. Salat Allah-u Sübhanehu ve Teala tarafından olursa Hakk'ın rahmet ve inamı, bereket ve ihsanı, selam ve senası demek olur. Salat melekler tarafından olursa istiğfar ve Resul-ü Zişan'ın medhü sena demek olur. Salat müminler tarafından olursa Resul-ü Zişan'a tazimat, tekrimat ve tahiyyatımızın sunulması demek olur. Bununla beraber hemen ilave edelim ki salatın mana ve hakikatini Allah-u Teala'dan gayrı kimsenin hakkıyla bilmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki Resul-i Zişan'a salat etmemiz buyurulduğunda bu salatımızı yine Allah-u Azimüşşan'a havale ediyor ve Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyoruz. Zira kendisine bu tarzda salat etmekliğimiz bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından emrolunmuştur. Yani demek istiyoruz ki ey benim Allah'ım Celle Celaluhu. Habibi edibine meleklerinle birlikte salat ettiğini Kur'an-ı Hakim'inde beyan buyurarak benim de Resul-ü Müştebaya salat ve selam etmemi irade ediyorsun. Ey benim Rabbim, Habibi edibin ve Ali üzerine layık olan salat ve selamı ancak sen Zat-ı Uliyetinle bilirsin. Ona layık olan salatı sen eyle. Hakikati Muhammediye'yi hiçbir fert bilmedi ve hiçbir kimseye de bildirilmedi. Ancak Allah Azze ve Celle Hakikati Muhammediye'yi ilmi ezelisi ve cemali la yezalisiyle bilir. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şems-i hakikattir. Muhammed Habibullah mirat-ı zat-ı ehadiyettir. Mustafa müşteba şems-i duha Bedrit Düca, Nurul Hüda, Nurul Vera odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmamül Harameyn, Ceddüs Sıbteyn, İmamül Enbiya, İmamül Etkiya, Tacül Asfiya, Sahibül Seyf, Sahibül Kitap, Münzelül Kur'an, Sahibül Miraç, Şefi'ül Müznibin, Resulullah, Habibullah, Nebiyullah, Mahlukatın Hayırlısı, Vahyullah'a emin, Allah-u Teala'nın zinetlendirdiği, Allah-u Teala'nın öğrettirdiği, Allah-u Teala'nın şereflendirdiği, nuru evvel ve ba'sı ahir, evvelil haşir, cennete ilk giren, sahibi şefaati kübra, sahibi makamı mahmud odur. Allah'ın sevgilisi Celle Celaluhu odur. Muhammed'dir, Mustafa'dır, Ahmet'tir, Mahmud'dur, Hamid'dir, Duha suresi 5'te Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Rabbin seni razı kılıncaya kadar sana verecektir. Ona nazil olmuştur. Allah-u Teala'nın emri ve izniyle Allah-u Teala davet edici, cennet yollarını gösterici, şahit, müjdeci, korkutucu, sırac-ı münir odur. Kıyamet günü bizden önce gelip geçen ümmetler kendi nebileri hakkında Ya Rab, Nebimiz bize dini tebliğ etmedi diye iftira ve şikayet ettiklerinde Allah-u Teala Hazretleri kendilerinden soracak. Kavminize şeriatı tebliğ ettiğinize dair şahidiniz var mı? Enbiya aleyhisselam cevap verecekler. Ya Rabbel Alemin şahidimiz Zat-ı Ecelli Alan, Server-i Enbiya Muhammed Mustafa ve onun ümmetleridir diyecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ya Rab, bana inzal buyurduğun Kur'an-ı Kerim'inde enbiya kardeşlerimin dini tebliğ ettiklerini velakin kavimlerinin bu tebligata sırt çevirdiklerini ve peygamberlerini yalanladıklarını bildirdin. Evet şahidim ya Rab. Enbiya kardeşlerim din ve iman tebliğ ve telkin etmişlerdir. Ümmetim de buna şahittir buyuracaktır. İşte bunun içindir ki Allah-u Sübhanehu ve Teala kendisinden Kitab-ı Kerim'inde şahit olarak bahis buyurmuş ve Zat-ı Risaliyet penahilerini böyle tavsiye etmiştir. Ey Habib-i Hüdayi her şeyinden ziyade sevmekle,
imanını kemale erdiren aşık. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak ve Rabbil Felak indinde öyle azim bir mevki ve derecesi vardır ki, bütün kainat ve mevcudatı, bizce görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemleri, bütün yaratılanları onun sebebine, yani Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine halk ve icat buyurduğunu, seni yaratmasaydım eflakı halk etmezdim, yaratmazdım hadisi kutsisiyle beyan eylemiştir. Diğer bir hadisi kutsi de, ey Ademoğlu, bütün eşya ve mevcudatı senin için, seni de kendim için yarattım buyurmaktadır. Evet, hılkatin sebebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz olduğu gibi, kıyamete kadar bekasına da sebep o ve onun ümmetidir. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen aralarındayken Allah-u Teala onlara azap edecek değildir. Aralarında istiğfar edecekler varken Allah-u Teala yine onlara azap etmez. Evet, bu ayet-i kerime ile programımızı burada sonlandırmış olalım inşallah. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i çok sevebilmeyi, onun sünnet-i seniyesine tam manada uyabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi, öyle değil mi? Der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan, Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: 40 hadisi şerif.
1: Küleyb İbni Menfa dedi ki, dedem Bekir İbnil Haris sordu. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Peygamber, annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da, dedi. İnsanın hayat bulmasına ana baba sebep kılındığı gibi, evladın terbiye ve yetiştirilmesi için lazım gelen maddi ve manevi yardım mecburiyeti de ana babaya yüklenmiştir. Bu büyük hizmet ve meşakkat karşılığında en başta iyilik edilmeye hak kazanmaları tabidir. Bunlardan sonra yine yakınlık ve hak derecelerine göre akrabaya iyilik ve ihsanda bulunmak, İslam dininin bize gösterdiği fazilet yollarından biridir.
0: Kırk hadisi şerif.

Toprak nasıl da eğmiş nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbimden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün buyurdu.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sesimiz kimlere ulaşıyorsa. Bundan birkaç gün önce aslında başka bir program konusu vardı. Lakin şöyle eserleri okurken seneler önce okuduğum bir yeri tekrar okuma fırsatı buldum ve oldukça etkilendim bununla ilgili olarak. Belki kardeşlerimiz de bir şeyleri hatırlar, benim gibi etkilenir ve bazı dersler alır düşüncesindeyim. İnşallah anlatacaklarımız hayırlara vesile olur. Bir zat-ı muhteremden bahsedeceğiz. Merak etmeyin, diğer yayınlarımızda olduğu gibi masal veya söylentilerden ibaret şeyler değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim'e kadar uzanan, hakkında ayet-i kerime inen bir zat. Baştan aşağı ibretlik bir hayata tanıklık edeceksiniz. Hemen kendisinin aktarımına geçmeden önce şöyle biraz düşünelim. Hayat, evet, baştan sona imtihanlarla dolu. Bilhassa Müslümanların imtihanları en şiddetlilerinden oluyor. Lakin hak dostları diyor ki, ömrünün büyük bir kısmını Allah'ın yolunda geçiren bir Müslüman, bir gün gelip de nefsinin hilelerine kapılmayacağı hususunda hiçbir garantisinin olmadığını bilmelidir. Yani ben şöyleydim, şu kadar ibadetim var, şu kadar hayır hasenatım var deyip de kendini o an cennette görmesi büyük bir hata olur. Çünkü nefes alıp veriyorsak imtihan da hala bitmemiş demektir. Peygamberlerden sonra Allah Teala hepsinden razı olsun, İnsanların en mükemmelleri kimlerdir? Sahabiler, değil mi? Onlar da az önce bahsettiğim gerçeğin dışında değiller. Her insan hata yapabilir. İşte ashab-ı kiramdan Ka'b bin Malik radıyallahu anh. Birazdan tek tek anlatacak neler yaşadıklarını, ama daha önce azıcık kendisini hatırlayalım. Ensardan İkinci Akabe biatında bulunmuş, Bedir Savaşı dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bütün savaşlara katılmış kahraman bir sahabi. Aynı zamanda da şair, Efendimiz aleyhisselamın şairlerinden. Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh, duymuşsunuzdur. Onunla kardeş oldu, ensar olduğu için. Uhud Savaşı'nda da çok büyük kahramanlıklar yaptığını okuyoruz. Hatta 10-11 yerinden yaralanmış birisi. Maddi durumu yerindeydi. Tebük gazvesi sırasında herkese duyuruldu. Şu tarihte Tebük gazvesine gidilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki gazalarda gidilecek yeri tedbiren söylemezdiler. Bu defa ilginç bir şey oldu, Müslümanları topladı ve açık bir şekilde Tebük'e sefer yapılacağını haber verdi. Buraya dikkat edin, her şey buradan başlıyor. Daha önce gidilecek yer söylenmiyordu, şu vakitte herkes toplansın, herkes geliyordu ama ilk defa Tebük'e sefer yapılacağı haber verildi. Mevsim senenin en sıcak zamanları ve meyveler de olgunlaşmış, yani hasat zamanı. Herkes hummalı bir şekilde sefere hazırlanıyor. Hazreti Ka'b gidilecek yeri bildiğinden ve daha vakti olduğunu düşündüğünden dolayı nasıl olsa dedi. Hazırlığı ne zaman olsa yapabilirim. Kendi işleriyle oyalandı. Hasattır, bakımdır, depolamadır gibi. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber yola çıktığı zaman Ka'b'ın hiçbir hazırlığı yoktu. Neden hazırlanamadı ve başına ne geldi? İşte bundan sonrasını şimdi kendisi anlatıyor. Vallahi o güne kadar hiç bu kadar güçlü ve imkan sahibi olmamıştım. Daha önce hiçbir zaman iki devem birden olmamıştı. Fakat o sefer sırasında iki devem vardı. Efendimiz aleyhisselam bir sefere çıkmak istediğinde gideceği yönü hiç kimseye söylemez,
başka bir yere gidiliyormuş gibi davranırdı. Fakat Tebük seferi çok sıcak bir zamanda yapılacaktı. Yol uzun, çöl zorlu, karşılaşılacak düşman kalabalıktı. Bu sebeple Müslümanlara nereye gideceğini baştan açık açık söyledi. Hazırlıklarını da ona göre yapabilmeleri için seferin yönünü nereden gidileceğini de söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sefere çıkacak Müslümanların sayısı çoktu. Onların isimlerini toplayan bir kayıt defteri de yoktu. Bu yüzden sefere katılmak istemeyen biri hakkında Allah tarafından vahiy indirilmedikçe yokluğunun fark edilmeyeceğini düşünebilirdi. Sefer, meyvelerin tam olgunlaştığı, ağaçların gölgelerinin insanlara, nefsine güzel geldiği bir zamana rastlamıştı. Efendimiz aleyhisselam, Müslümanlarla beraber hazırlıklara başladılar. Ben de onlarla birlikte hazırlanmak için evimden çıkıyor, fakat hiçbir işimi tamamlamadan geri dönüyordum. Kendi kendime bir bahane uydurdum. Benim imkanım var. İstediğim zaman hazırlanabilirim, istediğim zaman gidebilirim, onlara katılabilirim diyordum. Hazırlanmayı bir gün erteliyor, ardından bir gün daha geciktiriyordum. Sonunda insanlar bütün hazırlıklarını tamamladı ve hep beraber yola çıktılar. Bense hala hiçbir hazırlık yapmamıştım. İşte onların gidişinden sonraki sabah kalktığımda, bugün hazırlanır, bir veya iki gün sonra yola çıkar ve onlara mutlaka yetişirim dedim. Öyle yaptım, sabah evden çıktım. Fakat yine hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Ertesi sabah yine çıktım. O gün de hiçbir hazırlık yapmadan savaş ile ilgili geri döndüm. Maalesef bu halim devam etti. Müslümanlar yollarında ilerlediler, ilerlediler ve seferi kaçırdım. Yine de yola çıkarak onlara yetişmeyi düşündüm. Keşke o düşündüğüm şeyi yapmış olabilseydim. Fakat bu da bana nasip olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den ayrılmasından sonra yaşlılık, hastalık sebebiyle veya görevleri sebebiyle o gazveye katılmayan ve Medine'de olan insanların arasına çıktığımda utanıyordum. Çünkü şöyle bir çevreme baktığımda geride kalanların ya görevli ya münafıklıkla suçlanan kişiler ya da Allah Teala'nın mazeretli saydığı güçsüz kimseler olduğunu görüyordum. Bense en güçlü çağımda, maddi olarak da en zengin anlarımdaydım. Ve sonra öğrendim. Efendimiz aleyhisselam Tebük'e varıncaya kadar benden söz etmemiş. Tebük'te insanların arasında oturduğu sırada Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Bir adam, ya Resulallah demiş. Onu elbiselerine ve kendi haline bakıp böbürlenmesi alıkoydu. Bunu duyunca öyle üzüldüm ki, bu sözden sonra orada bulunan Muaz bin Cebel radıyallahu an ona demiş ki, sen ne kötü konuştun. Vallahi ya Resulallah, biz Ka'b hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz demiş. Efendimiz aleyhisselam hiçbir şey söylememiş. Nihayet Efendimizin Medine'ye dönmek üzere yola çıktığını öğrendiğimde içime büyük bir sıkıntı kapladı. Ona ne söyleyeceğimi düşünmeye başladım. Pişmandım. Üzgündüm, ağlıyordum geceleri. Kendi kendime yarın Efendimizin öfkesinden nasıl kurtulacağım diyordum. Ailemde akıllı ve tecrübeli gördüğüm kimselerin fikirlerini sordum. Kimisi ümit verdi, kimisi korkuttu. Fakat Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye yaklaştığı haberini öğrendiğimde aklımdaki bütün yalan mazeretler, insanların söylediği
şunu şunu de, şöyle anlat dediği her şey dağılıp gitti. Söyleyeceğim herhangi bir yalanın beni bu durumdan kurtaramayacağını biliyordum. O Allah Teala'nın peygamberiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Karar verdim, ona yalnızca gerçeği söyleyecektim. Nihayet sabah vakti Medine'ye geldiler. Kendisi bir yolculuktan döndüğünde önce mescide gider, iki rekat namaz kılar ve ardından insanlarla görüşmek üzere otururlardı. Yine öyle yaptılar o gün. Ve Tebük seferine katılmamış olanlar benim gibi onun yanına gelmeye başladılar. Tek tek mazeretlerini söylediler. Şundan dolayı, böyle olduğu için gibi. Ve söylediklerinin doğru olduğuna dair yemin ettiler. Bunların sayısı 80'den fazlaydı. Yani yalnız değildim. Efendimiz aleyhisselam onların söyledikleri mazeretleri kabul etti, kendilerinden bağlılık sözlerini aldı ve onlar için Allah'tan bağışlanma diledi. Ve kalplerinde sakladıkları her neyse o içindekileri Allah Teala'ya havale etti. Sonra ben huzuruna girdim. Selam verdiğimde bana kızgın olduğunu gösteren o tebessümle gülümsedi ve gel buyurdu. Çekine çekine yanına gittim ve önüne oturdum. Bana seni seferden alıkoyan neydi? Bineğini hazırlamamış mıydın? Diye sordu. Hazırlamıştım ya Resulallah dedim. Vallahi senin dışında dünya üzerindeki insanlardan herhangi birinin huzurunda oturuyor olsaydım, ona bir mazeret söyleyerek öfkesinden kurtulabileceğimi düşünürdüm. Çünkü bana konuşma ve kendimi ifade etme kabiliyeti verilmiştir. Burada bir parantez açıyorum. Kendisi ilk dakikalarda söylemiştim hem şair, edebi kuvveti oldukça yüksek, hitabeti güçlü biriydi. Devam ediyor. Fakat dedi, vallahi biliyorum ki bugün seni razı etmek için yalan söylersem Allah çok geçmeden seni bana karşı öfkelendirir. Sana doğruyu söylersem bundan dolayı bana kızsan bile Allah Teala'nın beni bağışlamasını ümit ederim. Şimdi anlatıyorum. Vallahi benim hiçbir mazeretim yoktu. Sizden geri kaldığım sırada hayatımın hiçbir döneminde olmadığım kadar güçlü ve imkan sahibiydim. Bunun üzerine bana şöyle buyurdu. Bu adam doğru söyledi. Kalk ve Allah senin hakkında hüküm verinceye kadar bekle. Üzgündüm. Ayağa kalktım. Beni selemeden bazı adamlar da peşimden geldiler. Bana, vallahi bundan önce bir günah işlediğini bilmiyoruz. Sefere katılmayan diğer insanların yaptığı gibi bir mazeret söylemekten de aciz değildin. Efendimizin senin için bağışlanma dilemesi sana yeterdi, dediler. Beni o kadar çok kınadılar ki, tekrar Efendimizin huzuruna dönerek daha önce söylediklerimin doğru olmadığını söylemeyi bile bir an düşündüm. Sonra benim durumumda olan başka bir kimse var mı dedim onlara. Evet dediler. İki kişi daha senin söylediğin şeyleri söyledi. Yani herhangi bir büyük mazeretleri olmadan Tebük gazvesine gitmediklerini söylediler. Onlara da sana verilen cevap verildi. Onlar kim diye sordum. Bana Bedir gazvesine katılmış, dürüst ve iyi olan iki kişiden söz etmişlerdi. Onları kendime örnek alabileceğimi düşündüm. Bu iki kişinin adını duyduktan sonra da kararımı değiştirmedim. Ve bundan sonra ağır imtihanlar başladı. Efendimiz aleyhisselam sefere katılmayanların arasından yalnızca bizimle, yani bu üç kişiyle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar birden bizden uzak durmaya başladılar.
bize karşı davranışları tamamen değişti. Üzerinde yaşadığım toprak bile gözüme yabancı görünmeye başladı. Sanki burası daha önce tanıdığım yer değildi. Diğer iki arkadaşım evlerine çekildiler ve sürekli ağladılar. Ben onların aralarında en genci ve en dayanıklısıydım. Evimden çıkıyor, Müslümanlarla birlikte namazlara katılıyor ve çarşılarda dolaşıyordum. Ama hiç kimse benimle konuşmuyordu. Namazdan sonra insanların arasında oturan Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor, ona selam veriyordum. Kendi kendime, acaba selamımı almak için dudaklarını hareket ettirdi mi, ettirmedi mi diye düşünüyordum. Sonra onun yakınında namaz kılıyor ve kendisine gizlice bakıyordum. Ben namazımla meşgul olduğum sırada bana doğru bakıyor, ben ona döndüğümde yüzünü benden çeviriyordu. Zor zamanlardı. Kardeşlerimin, Müslümanların bu uzak duruşu uzun sürünce dayanamadım. Amcamın oğlu ve insanların içinde en çok sevdiğim kişi olan Ebu Katade'nin radıyallahu an bahçesine gittim. Bahçenin duvarına tırmandım ve içeri girdim. Ona selam verdim. Vallahi en sevdiğim kişi selamımı almadı. Kendisine, ey Ebu Katade, Allah adına sana soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun sen? Bana hiçbir şey söylemedi. Tekrar, Allah adına soruyorum ey Ebu Katade. Benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun dedim, yine sustu. Üçüncü defa Allah adına yemin vererek aynı soruyu sorunca Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Ağlaya ağlaya duvarı yeniden açtım ve bahçeden ayrıldım. Hayat çekilmez hale gelmişti. Bir gün Medine çarşısında yapayalnız dolaşırken Şam taraflarından tahıl satmak için gelmiş nebati bir adamın beni sorduğunu duydum. Ka'b bin Malik'i bana kim gösterebilir diyordu. Şaşırmıştım, adamı tanımıyordum. İnsanlar beni işaret edince o adam yanıma geldi ve Gassan hükümdarından getirdiği bir mektubu bana verdi. Okuma yazma biliyordum. Kenarda bir yerde hemen mektubu açtım. Mektupta şöyle yazıyordu: arkadaşının sana karşı sert davrandığını öğrendik. Allah seni aşağılandığın ve hakkının kaybolduğu bir yerde bırakmaz. Bize katıl. Sana iyi davranır ve sıkıntını gideririz. Burada bir parantez açalım. Gassan, zamanın en zengin devletlerinden biri ve Ka'b bin Malik'in hem edebi hem hitap kuvveti, etrafta tanınması, sevilmesi, onlar için bu üzücü zamanlarında kendilerine katılması için gönderilen davet, bir zenginlik davetiydi. Devam ediyor Ka'b bin Malik radıyallahu anh. Mektubu okudum, düşündüm. Bu dedim, bu da benim başka bir imtihanım. Sonra mektubu alıp hemen bir tandıra attım ve yaktım. Artık 40 gün geride kalmıştı. Hala bekliyorduk. Hakkımızda hiçbir vahiy gelmemişti. Biraz sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir kişi yanıma geldi. Resulullah sana eşinden uzak durmanı emrediyor, dedi. Onu boşayacak mıyım, ne yapmalıyım diye sordum. Hayır, onu boşamayacaksın. Yalnızca ondan uzak duracak ve kendisine yaklaşmayacaksın, dedi. Sonra öğrendim ki bu emir diğer iki arkadaşıma da gönderilmişti. Bunun üzerine eşime,
ailenin yanına git ve Allah hakkımızda hükmünü verinceye kadar onların yanında kal dedim. Bundan sonra 10 gece daha bekledim. Yani insanların bizimle konuşmasının yasaklanmasının üzerinden tam 50 gece geçmişti. Ve ertesi sabah evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allahu Teala'nın Kur'an'da tarif ettiği gibi bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana o kadar dar geldi ki içimde iyicene sıkışmıştı. Bu halde otururken Sel Dağı'nın üzerine çıkan bir kişinin bütün gücüyle "Ey Ka'b bin Malik, müjdeler olsun!" diye seslendiğini duydum. Aman Allah'ım! Bu sesi işitir işitmez secdeye kapandım. Kurtuluşun geldiğini anladım. Efendimiz aleyhisselam sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini insanlara bildirmişti. Bunun üzerine insan

Nihayet mescide girdim. Efendimiz aleyhisselam insanların arasında oturuyordu. Kardeşliğim olan Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh hemen ayağa kalktı, bana doğru koştu. Benimle tokalaştı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka hiç kimse benim için ayağa kalkmadı. Talha'nın bu davranışını hiçbir zaman unutmadım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde mübarek yüzü sevinçten parlıyordu bana. Müjdeler olsun. Annenden doğduğun günden beri yaşadığın en hayırlı günle sevin, dedi. Ben, ya Resulallah, bu müjde sizden mi yoksa Allah'tan mı, deyince, benden değil, Allah Teala'dandır, buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevindiği zaman yüzü ay parçası gibi parlardı. Biz zaten onun sevindiğini yüzünden anlardık. Önüne oturduğumda, ya Resulallah, tövbemin kabul edilmesine karşılık bütün malımı Allah ve Resulü için sadaka olarak vermek istiyorum, dedim. Efendimiz, malının bir kısmını yanında tut. Bu senin için daha hayırlıdır, buyurdu. Bunun üzerine Hayber'de bulunan payımı kendime bırakacağım, dedim. Sonra da, ya Resulallah, Allah Teala beni doğru söylediğim için kurtardı. Tövbemin bir parçası olarak yaşadığım sürece Allah'ın izniyle yalnızca doğruyu söyleyeceğim. Vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözü söylediğim günden sonra da Müslümanlardan hiç kimsenin doğruluk konusunda Allah tarafından benim kadar büyük bir imtihana tabi tutulduğunu bilmiyorum. O günden bugüne kadar bilerek yalan söylemeye yönelmedim. Elhamdülillah. Bundan sonraki hayatımda da Allah'ın beni yalandan korumasını ümit ediyorum. Son olarak şunları söylerim. Vallahi Allah'ın beni İslam'a ulaştırmasından sonra bana verdiği en büyük nimet Resulullah'a doğru söylemiş olmamdır. Aleyhisselam. Eğer ona yalan söyleseydim, yalan söyleyenlerin helak olduğu gibi ben de helak olurdum. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda şairlerinden olan Hazreti Ka'b radıyallahu an hicretin 50. yılında 77 yaşlarındayken vefat etti. Peki bu mevzuda indirilen ayet-i kerimede ne anlatılıyordu? Mealen, savaştan geri bırakılan 3 kişinin de tövbelerini kabul etti. Nihayet bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, içleri kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka bir çare bulunmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Ya işte böyle değerli kardeşlerim. Hayat devam ediyorsa imtihan devam ediyor. Ne geçmişe bakıp iyi amellerimizi gözümüzde büyüterek veya şu anki pozisyonumuzu değerlendirerek kendimizi bugün ölsek cennetteymiş gibi garanti altına alalım, öyle düşünelim, ne de ümitsizlik edip geçmişte yaşadığımız veya bugün yaptığımız hatalar, yanlışlıklar sebebiyle ümitsiz olalım. Duydunuz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hemen yanı başında da olsanız, ne kadar ilminiz de olsa her insan hata yapmaya bir o kadar yakındır. Ama ne mutlu ki pişmanlık, gözyaşı,

Açığı ve dürüst olmak insana tevbe kapısını sonuna kadar aralayabiliyor. Bu vakayı sizinle paylaştım, inşallah siz de etkilenenlerden olmuşsunuzdur. Allahu Teala derecesini âli eylesin, bizlere de dürüstlüğü, hatasız, günahsız duramıyoruz, bunlara karşı pişman olmayı, samimi şekilde tevbe edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirette, sancağı altında ve en önemlisi Allah Teala'nın rızasını kazanmış şekilde o mahşer meydanına gidebilmeyi cümlemizi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu acizi dinlediniz, kulak verdiniz, var olun. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet edelim. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

ki bir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.